sizlere, gözlerin gelmesiydi eğer. Ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Bir köpeğe dokunmanı, sevgiyle bakmanı, özgürlüğün, kızıl saçların, gülen gözlerin ve bir köpeğin mahzun bakışlarında, ürkek duruşunda, yüzünde açan kızıl gülleri sevdim. Çünkü sen Atlantis'tin, sebebimdin. Çünkü sen 20.000 yıl önceden kaderimdin, sevgimdin, duygularımdın, çayır çimenimdin, bir çift kuşumdun, serçemdin. Çünkü sen gören gözlerin, çiğden çiçeğim, kırık kanadın, seven gülüşlerimdin. Ve sen arrumsun diyen çekik gözdüm, kadınımdın, kadınım. Okyanusa düşmüş yüreğim boğulmazdı, tuzlu sulara parmaklarına dokunsaydın eğer. Bir salıncakta sallanmadan hayatı, inemeden bir kere attı karıncaya ve kayamadan kaydıraktan aşağı. Sonra gülemeden bir palyaçonun yüzünde, el ele tutuşup yürüyemeden senle hayata. Dokunmadan bir güle, bir de ellerine, bir de gözlerine bakamadan ölürse. Nazlı kulum, ürkeğim, Leyla'nın yalnızım, yabanlı Türk'üm, inadım, öfkelim, isyankar. Hadi tut ellerinden, ufka beraber bakalım. Beraber özleyip, beraber sevip, beraber yaşayalım. Kahrın bizden uzak olduğu iklimlerde, hadi tut ellerimden, üzülme, hadi dert etme, tüken. Kalbi yaralı, kaşı karalı Ceylan, bu alemi çoktan terk ederdim. Bütün sokakları, caddeleri, şehirleri, ülkeleri yakmak,

solunu aldığın anda ve her göz kapağını açıp kapattığında, yani kalbinde yaralı ceylan yanı başında, dizlerinin dibinde, sağlıkta, hastalıkta, sevinçte, kederde, yani her anında yanında. Yine unutma kızım, yeter ki sen, sen çığlığın olur gelirim. Yeter ki sen, he de yakar yıkar ölümlere bu canı atar gider. Biliyorsun sen benim son kadınım, sen benim aşkım, sen benim canım, sen benim, sen benim her şeyimsin. Seni sevmek mi? Dilsin, ölür. Sakın

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmezseniz sana. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman.

mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sevdemiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sevdemiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sevdemiştim sana.

yağmurlu bir bayram sabahı. Bulutlar sana mı ağlıyor annem? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor anne. Kaç bayram geçti, öpemedim elimi. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerin. Büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı. Acıyı dindiremedim anne. Ateşi söndüremedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim.

Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim, hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Başucumda ilaç olmanı, ateşime bakmanı özledim. Battaniyelere sarmanı, her şey bir tarafa, her şey bir tarafa. Dualarını özledim anne, dualarını. Sen anasın, sen anasın anne, ağlarsın. Beni anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda.

Benim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların. Zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Aşkım, bitti artık haykırışım. Sana olan büyük aşkım, bitti artık. Git, gidebildiğin kadar git. Bütün yollar senin olsun. Ama unutma ki, ne benim kadar seni seveni, ne benim kadar sana değer vereni asla, asla bulamayacaksın.

anasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama.

0: reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Alemin Kralı

0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: gelemez misin?
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
2: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor.

Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Ay ağam geldi.
2: Hala hala.
1: Geliyor ağam, hoş geldin.
3: Hala geliyor.
1: Ulan ne oldunuz? Ne oldu lan?

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat, lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben. Burası

0: Ermitage, İzmir.
1: Polisler sizin de adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarlabaşı mahallesinde düştüm karadan adayım hani.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

etmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşam.

senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: İzmir Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizi

Bilgileri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım hep.

0: İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım.

Dilerim önümde güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim. Benden bu kadar. Kalbine göm beni, bir yalan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: değiştirme uygulanmıştır.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm tekrardan. Daha önce selam vermiştik 7.30'da da. Maalesef elektrikler kesik İzmir'in birçok bölgesinde. Vericilerimizin olduğu Yamanlar tarafında saat 4.30-5'ten beri takriben elektrikler kesikti. Sonradan geldi gitti, bir daha geldi gitti. Sağ olsun Ozan Yazar kardeşim ve isimlerini söylemeyen abla kardeşler aradı. Kardeşlerimiz, oğlumuz aradı. Yayın yok diye. O kardeşlerime de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi yayınımız geldi. Daha önce SMS'ten biraz mesaj okumuştuk. Sağ olsun Ozan kardeşim arayınca, bizi uyandırınca hemen bıraktık. Şimdi kayıt mesajları, Baba Müslüm'ün bir güzel şarkısıyla kayıt mesajlarına geçiş yapacağız kardeşlerim. 9'a kadar, sonrasında WhatsApp üzerinden gelen mesajları paylaşacağım. Gecenin ilerleyen saatine kadar inşallah WhatsApp'ı da noktaladık mı SMS mesajlarınıza başlayacağım kardeşlerim. Bugünlük böyle olacak, artık yapacak bir şey yok. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kafalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbimden hepiniz için sağlık, sıhhat, afiyet, güzellikler diliyorum. Baba Müslüm'ün bir güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı. Şarkımızın hemen sonrasında kardeşlerimin saat 9'a kadar paylaşılacak kayıt mesajları sizlerle olacak. Kulağınız radyoda olsun kardeşlerim.

Kırma zamanı şimdi kuşların. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Sönerken yıldızlar ardı ardına. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Gönlüm hasretinden insaf mı gördü? Her gecemi böyle azapla böldü. Kim bilir sevenler ne düşler gördü? Bense gözlerimi kırpmadım hala.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abim Ertuğrul, Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abim Ertuğrul, Gürgür, Bardan Kiper ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lider, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve T2 A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lider, aleyküm selam.

Komşundan karşı yakala Aykut Polat kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan yani Mute Ali İmran Korkmaz A2 Ömer Elmastaş Emir Rutbil Batuhan Ekşioğlu Devran Koçan Emre Yener Sercan Bülbül Ercan Ekim Barış Ercan Barış Can Kartalmış Ferhat Kırdı Mecit Dikici Nasır İnan Şiar Alp bu derlere bin selam olsun Allah delikanlı kalplere güzel kader yazar. Ben Üçnoğlu A13 koğuşundan karşı yakala Aykut Polat. Kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan yani Mute Ali İmran Korkmaz A2 Ömer Elmastaş Emir Rutbir Batuhan Ekşioğlu Devran Koçan Emre Yener Sercan Bülbül Ercan Ekim Barış Ercan Barışcan Kartalmış Ferhat Kırdı Mecit Dikici Nasır İnan Şiar Ali bu derlere bin selam olsun Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Şakran bir nolu A3 koğuşunda yatan aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Mesafeler aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Verdiğim en güzel karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Rabbim beni senden, seni de benden eksik etmesin bir tanem. Sen benim kalbimde açan en kıymetli çiçeğimsin. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak bir tanem. Şakran bir nolu A3 koğuşunda yatan Hakan Yavaş. Uyurken Allah'a emanet ettim, uyanınca varlığına şükrettim. Yolum, yoldaşım, her şeyim. Mutlu olmak sana mutluluk, bana yakışır. Allah sana öyle bir mutluluk yaşatsın ki geçmişim tüm yükleri kalbinden silinsin. Acıların yerini sevgi, umut ve huzur alsın. Allah sana öyle bir kapı açsın ki kapanan her kapı şükrün olsun. Rabbim tüm inşallahlarımızı elhamdülillah diyeceğimiz günlere çevirsin. Allah rahatlık versin. Bir tane iyi geceler, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı aşkın en güzel bestesisin sen. Bütün şarkılara nakarat bütün melodilere bir es. Sen benim dilimin bildiği söz ayaklarımın gittiği yol gözlerimin gördüğü güzel sevgili. Şarkı armağan ediyorum Hece Herdem'den oy gülüm. Murat abi ben Damla Avcı belki koğuşunda yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Burak, Meltem Toprak da, Berfin Erkan, Tuğçe Kundakçı, Emel Madak, Canan Batur gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umutlar olsun o ışık elbet bir yerden doğacak hayatına. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Bugün de seni düşündüm. Bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak istedim. Çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek istiyorum. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Sevdiğim. Murat abi ben TK16'dan Kadir Tosun. Kapalıda yatan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Boncuk gözlüm gözlerin deyince duruyor zaman kalbim seninle buluyor liman. Bir gülüşün yeter bana inan. Sensiz geçen günler hep yalan seni. Çok seviyorum kadınım. Abi iyi yayınlar. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sezen Akgüs. Sizi çok özledim. Sezen Akgüs ve Sezer Akgüs. Sizi çok özledim. Her geçen gün daha çok koyuyor. Allah'ım bir an önce size ve bütün darda olanları bir an önce kurtarsın kendinize. Çok dikkat edin. Sizi çok seven kardeşiniz Seda Akgüs. Şakran T1A17 yatmakta olan Murat Değirmenci oğluna bu şarkıyı armağan ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Evri Gündeş'ten sen de ben de çaresiziz. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan. Umarım sağlığın ve moralin iyidir. Bugün sesini duyunca ben çok daha iyi oldum. Biz her gün seni düşünüyoruz. Senin için dua ediyoruz. Lütfen sen de moralini her daim yüksek tut. Güçlü durmaya devam et. Bugünler elbet geçecek. Umudunu asla kaybetme. Biz burada seni seviyor ve yolunu gözlüyoruz. Rabbim her zaman yar ve yardımcın olsun. Bir tanem dualarım her zaman seninle. Kardeşim sana herkesin çok çok selamları var. Seni çok seviyorum, çok da özledim. Her zaman her koşulda yanındayız. Umudunu asla kaybetme. Seni hasretle kucaklıyor. Rabbime emanet ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Can parçam Emirhan. TK10'da yatmakta olan göz bebeğim Mehmet Topçu radyo başına. Seni öyle çok özledim ki her geçen gün hasretim burnumda tutuyor. Az daha sabır. Allah'ın izniyle sen özgürlüğüne ben de sana kavuşacağım günü. Bekliyorum elbet bir gün döneceksin yuvana bir tanem. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler şarkısı benden sana gelsin. Aslan parçam Allah'a emanet seni çok seven Eloş'un. T2B18'de bulunan Mehmet Ali Erbil'e de selam olsun. Özgürlük günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. T2B18'de yatmakta olan Aslan abi Mehmet Ali Erbil. Seni özleyen ve bekleyen kardeşin Ada Akın çok özledim. Kurban oldum. Birimizin günü birimizin gecesi geçmiyor. Az kaldı inşallah. Çok yakında yine beraber olacağız abim.
Seni çok özledim. T2 C10'da yatmakta olan Aslan abim Mehmet Top.

Küçük Ada bin selam olsun. Ben Ada, nasılsın? İyisindir umarım. Allah'a emanet olun aslanlarım. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Vedat kardeşim. Ben Vedat Aykana Çakran T4A17 yatmakta olan canım ciğerim abim Ahmet Alan ve dostlarım Mehmet İnan, Agit Yürey, Onursuz Fikret, Dost Batuhan Çinli ve dayımız Haşmet Yavuz'a selamlar olsun, saygılar. Allah sizle beraber olsun. Bir de not, bizler Allah'tan başka sahibi olmayanlardanız, dostu Allah olanın düşmanı Firavun olsa ne yazar? Ben Faruk Alan, T4A17 yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan ve T2B17 yatmakta olan dayım Haşmet Yavuz'a selam ve saygılar. Tez zamanda görüşmek üzere, Allah kurtarsın. Ben Fırat Tan, T4A17 yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan'a sevgiler. Yakın zamanda görüşeceğiz, aslana kilit vurulmaz, her şey bir sözüne bakar abim. Gözlerinden öpüyorum, Allah'a emanet ol. Şakran T4A17 yatmakta olan Ahmet Alan abime ben Ataşehir'den Onur abi, tez zamanda görüşmek üzere, seni çok özledik, hep aklımızdasın. Bir emrin olursa buradayız, saygılar sevgiler, Allah kutarsın. Murat abi, ben Bornova'dan Kürşat Aziz, T4'te yatan Ahmet Alan abime saygılar sevgiler, Allah'ın aslanı abim, inşallah yakında aramızda olursun. Bir mektubun yeter, emrindeyim abi, Allah kurtarsın, saygılar herkese. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Foça aşkta yatmakta olan Murat Turan kardeşim ve bozyakalı maviş kardeşime selam olsun. Özgürlük insanın yüreğinde başlar aslan kardeşlerim, elbet bir gün. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı kardeşlerime, onlarla birlikte kader ortaklığı yapan arkadaşlarına armağan olsun. Velid Elmas. Selamünaleyküm Murat abi, öncelikle sana hayırlı akşamlar dilerim. Sonrasında kadın kapalıda bulunan değerlim Dilek Karakaya. Hani boşluktadır elin, bir el arar kalbim, tam o anda karşıma sen geldin ve yüzümde tebessüme sebep olan sensin. Ne zaman bakarsam gökyüzüne aklına ben geleyim. Çünkü sen benim yeryüzünde ettiğim, gökyüzünde tuttuğum dileğimdin. Seni seven Fırat Çelenk, Elif Bozkurt ve Mine Ekipmen kardeşlerime de selam olsun. Fırat'ım aleyküm selam, sağ ol kardeşim benim, Allah razı olsun. Buradan canımın bir parçası olan ve kendine bana hayran bırakan Dilek Karakaya sesleniyorum. Sana öyle alıştım ki seni düşünmeden zaman geçmiyor. Saatler duruyor ve ben kendimi sende buluyorum. Kalbimde koca bir yerin, gözlerimde hasretin, inşallah bir gün yan yana olur sevgilerimle. Fırat Çelenk, Eli Bozkurt ve Mine Kitmen kardeşlerime de selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Borancan Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Boran Baran, Beykan, Berkay Çelebi, Umut Sezer. Bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Kurtuluş kardeşim, selamını aldım Fırat'ımdan. Aleyküm selam. B8'deki kardeşlerim, hepinize sevgiler, selamlar. Şakran T1C17 koğuşundaki Mehmetcan Kaya Alp'e, bizim canımıza, memomuza, dostun kardeşim Batu ve yolunu sabırsızlıkla bekleyen biricik sevdiğin olarak sana sesleniyoruz. Sen orada yalnız değilsin, arkanda yolunu gözleyen kocaman bir ailen var. Sabrınla bu günleri de geride bırakacaksın. O kapıdan çıkıp kucaklaşacağımız günler çok yakın. Yüzün hep gülsün, yolun sonu özgürlük, memom. Selam Murat abim, ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan. Aleyküm selam kız kardeşim. Benim güzel dostlarım Hayriye Seyar, Belgin Durak, Nezahat Resimci, Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, Öznur Kalli, Pelin Arslan, Buse Nur Çevik, Burçin Şenyüz, Beste Soğuk Kuyu, Suç Ortağım Çimen Duman, John 4'teki canlarım Ezel Özalp, Nazan Demirhan, Gece Sözüm, Gönül Yorgunluğu Bu Öyle Ayaklarını Uzatıp Dinlenince Geçmiyor, Yıldız Silbe'den Çok Özledim, A5 koğuşuna gelsin, kolay gelsin Murat abim. Selam Murat abim, ben Gülay Karadan'a, A5'te yatan canım kardeşim Esen Çalışkan. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Seni çok seviyorum, özgür yarınlarda görüşürüz Murat abi. Göktuğ Efe Yalçın'dan Turan Gülü Esen Çalışkan'a gelsin. İyi yayınlar, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm değerli Murat abim, senin aracınla ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel, canım abim Bahattin Şengel, namı der Rakip Bevi,
Reisim Mafya Sedat, Osman Şengel, Namıder Sakız, Şiventepe'den Sarı, Gürkan Bayraklı'dan Doğukan Çevik, B5'te yatmakta olan Can Dostum, Süleyman Akan 4 nolda bulunan Can Kardeşim, Şeyh Musa Akan, Ercan Demirdelen, Can Abim Buca Gediz'den Ramazan Yıldırım, Çok Değerli Mesut Yılmaz, Yüksel Bıçakkaya, Abim Torbalı'dan Bozo Çağrı Park, Çınar Kepçe, Abi Senden Ricam İbrahim, Tas Sesten Karakız şarkısını çalarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın Mehmet kardeşim. Ben Çimentepe'den Sudenaz, T2 A20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e, canım kocam seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni çok seviyorum. Benden sana Güllü'den Her Şeyim Oldun şarkısı gelsin aslanım. Şakran T3 C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Aşkım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim, merak etme. Dün gece Meryem bizde kaldı. Kafası dağınıktı biraz. Onu toparladım. Saat 8 gibi falan kalktım. Meryem'i durağa bırakacağım. Sonra eve dönerim. Onun dışında dışarıya çıkmayacağım. Belki bir de Leyden'in maması azalmış. Onu almaya giderim ama hiç halim yok. Haberin olsun yani. Şakran Teşçe 5 koğuşundaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Bugün seni özlediğimi söyleyemeyeceğim dedim ama yine olmadı. Seni çok ama çok özledim bir tanem. İnsan bazı alışkanlıklarından vazgeçemiyor. Ya sen de benim en güzel alışkanlığımsın. Ben biliyorum ki güzel günler bizi bekliyor. Sen de hiç canını sıkma. Günler geçiyor ama beklemekten hiç vazgeçmiyorum kendine. İyi bak, Allah'a emanetsin. Seni kocaman seviyorum. Selamünaleyküm Murat amcam, ben T1 A2 koğuşuna yatan İbrahimcan Erdoğan, aleykümselam İbocan. Senin aracınınla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Mesut Gül, Namıder Köylü, Omutkan, Eşref Paşalı, Aliço, Musa Aydoğan, Caner Ermez, Kerem Can, Yeşil Işık, Fırat Timuçin, T4'te yatan Emrah Taştekin, T3'te yatan Arda Gezer ile değerli insanlara bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Şerefiyle yatan herkese bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Amcam ben T1 A2 koşulan İbrahimcan Erdoğan. Şakran açıkta yatan eniştem Ferdi Bingöl'e selamlarımı iletirim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Eniştem, bu zor günlerimde beni yalnız bırakmadın, arkamda dağım. İyi ki varsın Ferdi Bingöl. Seni seven kardeşin İbrahimcan Erdoğan. Biz T2 A4 koğuşundan Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler. Koğuşumuzun adaletini sağlayan alemin kralı Can abi, Mertcan Karayüze, Foçalı Serhat Küçük dayıma selamlar olsun. Benimle birlikte yatmakta olan öncelikle kardeşim İlhan Özdemir, akabinde Mertcan Karayüz dayım, Serhat Küçük dostum, Yusuf Oyur, Ali Baran koğuştan, Hamit Elma, Eyüp Yeldir, Boz Yakalı, Cemal Kapı'dan, yanlışlık var sanki soyadında, Cemal Kapı'dan. Şerefiyle, yok şöyle, ha kardeşimiz şöyle yazmış. Boz Yakalı Cemal, noktayı koyalım oraya. Kapıdan şerefiyle çıkan tüm kardeşlerime selam olsun. İlhan kardeşim valla bu şekil yazılı ama doğru okuduk muhtemelen. Tamam, oraya noktayı koyduk. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizler iyi. Bugün işlere ara verdik. Daha şimdi Urla tarafına denize geldik. Çocuklar kaç gündür bizi yediler. Deniz diye oğlan takılmıyor bizde evde. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B18'den Yiğit Pasin. Aleyküm selam Yiğit kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Olan Kadife Kale'den Ozan, Dahan Bayraklı'dan Sarı, Akif Yazar, Murat Saygın Soy, Mehmet Ali Erbil, Toroslu Apo Yenici, Ömür Karakaş ve ismini saydığım sayamadığım dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Sokaklarını ezbere bildim, bu şehirde kaybediyorum gençliğimi. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez, Namıder Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Cix Muru, Onur Camgöz, Aliko Bingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraklar, İsmini sayamadım tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizi seven sayan dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. T1 A3'te olan yaşam sebebim Onur Sevinç. Demir parmaklıklar araya girse de kalbim her zaman seninle beraber. Sol yanım bu can bu bedende olduğu sürece her zaman yanındayım. Elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Özlenen ve beklenensin her şeyim. Halit Bilgiç'ten Gülümseme Yar şarkısı sana gelsin iki gözüm. Merhaba Murat Bey, iyi yayınlar. Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşundan Ayla radyo başına.
Babanı ziyaret ettik, durumu stabil. Allah'ın izniyle iyi olacak, dualarınızı eksik etmeyin. Seni seviyorum canım kızım. Tüm koğuşa selam olsun. Allah şifasını versin abimizin. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu Çukur Mahalle'den Samet 40 Dişçioğlu'na

der. Cio, aleyküm selam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım. Abilerim Nurettin Ersan'ın Mehtaplı, Tanju, Koca, Koruçay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, değerli dostlarım Çiğli, Harman Dalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu, bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Müslüm Gürses'ten Haydar Haydar şarkısı Nurettin Ersarı'ya armağanımdır. Ben Tepecik Çukur Mahalleden Samet Namıder Cio. Bir nolda yatan eniştem abim Sebattin Yıldırım canımsın. Emre Bakaş, Ciyager, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmaz Sak, Zalim Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İstanbul, Mehtaplı, Tanju Koca, Kesper. Günler ne kadar zalim olsa da geçme mahkumdur Cio. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağandır. Veli Demirci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım nasılsın, iyi misin, iyi olmanı diliyorum. Allah'ın izniyle bugünler geçer. Mektup atabilirsin. Kontrol sende. İsmail Kocaoğlu yokluğunda gözyaşlarım yağmur damlasına karıştı. Şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Murat abi özellikle çalarsan sevinirim. Murat abim sana da selam olsun. Aleyküm selam Veli kardeşim. Veli Demirci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım nasılsın, iyi misin? Dış hesabına para var. Bana mektup çıkışı yap. Benim kafam, beynim ağrıyor. Midelerime ağrılar giriyor. İsmail Kocaoğlu yokluğunda gözyaşlarım yağmur damlasına karıştı. Şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Demirci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım nasılsın, iyi misin? İyi olmanı canı gönülden diliyorum. Hiçbir şey canını sıkma. Benim aklımda, kalbimde, gönlümde sen varsın güzel gözlüm. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım benim her şeyimsin. Kalbimin sultanı, başımın tacı, başımın en büyük belası seni. Çok seviyorum seni, çok özlerim. Kerem'e cana sıkılma. İbo'nun düğününde de kafanı fazla takma. Hadi kafanı topla be Ceylan'ım. Veli Deveci'den başta Naciye sarsılır. Anneme saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Canım teyzem Aslı Tunçlar, cadı yeğenim Fatma Tunçlar, Yusuf sarsılır. Canım abim baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan, Yüksek Eşref, Duman, Yiğit Deveci, Mediha Deveci, Asena Üner, Ceylan Taşkıran. Size saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şükranlarımı iletiyorum. Allah sizin kalbinize göre versin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat ve aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece arkandayım, her zaman olacağım. Bir oğlum var benim, canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi. Gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren. Adını her andımda kalbime dua ettiren. Olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım, unutma. Senin için canını verecek annen var. İyi kimsin kıymetlim Halit Bilgiç'ten seni düşlemek armağan olsun Sevim Çubukçu. Abi ben Teş B17 koşulan Ümit Bingöl, buradan tüm dost abla abilere selam olsun. Kadın kapalı yatan ömrüm sevdiğim, ben her daim yanındayım ışılım. Sen benimsin güçlü ol, bize düşmek yakışmaz. Biz dik durdukça düşmanlarımız düşecek ışılım. Seni seven Ümit Bingöl. Ben T3B17 koşulan Ümit Bingöl, buradan öncelikle kadın kapalı yatan sevdiğim Işıl Bingöl için Azar Bülbül'den Vazgeçemem şarkısını armağan olsun. Işıl'ım seni seviyorum, ben kendimden vazgeçtim ama senden asla gülüm vazgeçmem. Selamünaleyküm Murat abim, ben İsmail Gökçe. Aleykümselam İsmail kardeşim. B11 koğuşuna yatmakta olan Yağmur Boyunduruk. Yağmur'um nasılsın, bu aralar işlerim fazla yoğun. Ama sen hep aklımdasın ve kalbimdesin. Cuma günü kıyafetlerini getireceğim, alırsın. Sen de az daha sabret, biraz sabret. Sen de biliyorsun az kaldı. Yusuf suresi ayetinde şöyle geçer. Her imtihanın sonunda mutlaka bir mükafat vardır. Senin de imtihanın buymuş, böyleymiş. Mutlu olmak sana, mutluluğun olmak ise bana yakışır. Sol yanımı sana, sonumuzu ise Allah'a emanet ettim. Küm fe yekün, Allah ol derse olur. Bunu kendi kendine tekrarla Yağmur'um. Bir de bugün sizdeyim. Annen gözünden ufak ameliyat oldu. Görmeye gittim. Durumu çok iyi. İçin rahat olsun. Allah'a emanet ol aşkım. Seni çok seviyorum. Karya sen de. Allah'a emanet ol kardeşim benim. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleyküm selam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz, Ömer, Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan, Bülbül, Emre, Yener, Ercan, Ekin, Devran, Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat. Aslan Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdın, Menemen'de yatmakta olan Cengiz kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum.
Haklı Karınca

Yol verir, saksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barış'tan kart almış. Şaklantı 3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Sevgilim, umarım daha iyisindir. Bir arada kalmaya niyetimiz varsa, ki var. Bizi hiçbir şey ayıramaz. Seni bu hayattaki her şeyden ve herkesten daha çok seviyorum. Hiçbir şeyi kafana takma. Ben her şeyi hallederim. Ölürüm senin uğruna. Kurban oldum. Yarın akşama doğru ara. Allah'ıma emanetimsin. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Benim güzel kalpli sevgilim, ne kadar yorulduğunu, orada ne zorluklar içerisinde olduğunu tahmin edebiliyorum. Yeminim olsun, nefes aldığım sürece sadece sevgilin değil, düştüğünde ilk tutan el, yaslanacağın zaman bir omuz olacağım. Sen benim çivisi çıkmış bu dünyada duvarıma astığım en güzel tablomsun. Aklımda, kalbimde hep seninle. Ben C8'den Mine Ekitmen, sevgilim Rafet Kale, varlığın hayatımdaki tüm boşluklara yetti. Hangi duayı etsem, hangi dilde anlatsam seni, ne kadar yazarsam yazayım, sevgimi yine de eksik kalır. Tarif etmek zor bendeki seni. Bir Rabbim bilir, bir ben bilirim kalbimdeki yerini. Can dostum Dilek Karakaya, Fırat Çelen, kardeşlerim Çilem Demir, Elif Bozkurt, Pozi Blok 3, ne güzel gülüyorsun, bizlere armağan olsun. Ayrıca Sinan Dağ, Berke Kerem, sizlere de selamlar. Tabii ki unutmadığımız Ulviye Uçar, seni de çok seviyoruz. Murat Bey, kızım Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im, özlemek mi? Sesin aklıma gelince nefesim kesiliyor. Hasretim öyle ağır ki anlatamıyorum. Gittikten sonra benden beni de seninle hasretine boğuldum. Kurban oldum Elif Bozkurt, ben de senin kadar mahkumuyum. Gün geçtikçe çıldırıyorum sensizlikten. Koymuyorlar ki girip de yanında olsam hep. Selamünaleyküm Can abim, ben Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Can dostum Şevket Bayrak, Taşkın Eleftos, Savaş Aktaş ve koğuşundaki tüm canlara selam olsun. Serdar Özcan, Abdülkadir, Baytur, Mehmet Emin, Kızılay, Emir Kızılay, Kenan Kaya, Kadir Hasateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik, Gökhan Ecelloğlu, Can kardeşlerim Eski Çamlıklı, Fatih Bonan, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüter, Yiğit Yılmaz, Velat Çelik, Osman Karakalpak ve ismini geçiremedim abi kardeşlere selam olsun. Sevgilerimle Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Ben Kurtuluş Çakarlı, Aslan kardeşim Yiğit Çakarlı, Deniz Çakarlı, Bayram Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Murat Koşar, Doğukan Vural, Eyüp Hamarat, Gökhan Çalışkan, Vahap Aksoy, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Ümit Yarış, Ahmet Cintan, Osman Tombulkaya, Hasan Şiti, Bilal Yavuzer, Müslüm Can Kuzguncuk, Samet Akbulut, Keko Fırat, Öztaş Teren, Volkan Kızılyer, Şiran Ateş, Baran... Şıran Ateş olması lazım. Burak Baran, Berkant Baran, Samet Özdemir, Emir Özdemir, ismini geçiremedim. Tüm abi dostlara selam olsun. Sevgilerimle Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. C1C6'da yatan aslan eşim, her şeyim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Hasret ne kadar ağır olursa olsun, içimdeki umut hiç eksilmeyecek. Bazı kavuşmalar zamana yenilir, sevgiye değil. Seni çok ama çok seviyorum. Hasret şarkısını en değerlime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6 koştan Turan Abanus, beraber aynı ortamı paylaştığımız Can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım, Yadi Gedizli, Memişi olmak üzere Ahmet Yeşilört, Mike Ali Can Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, İbrahim Erişan, farklı koğuş kurumlarda yatan derler Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tan, bu değerli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Aleykümselam Ferit kardeşim. Kadın kapalı cezaevinde bulunan derlim olan Neşe Kalkan ve koğuş arkadaşlarına selam ederim. Yıldız Silmeden, Sevmek Zor Mu Yoksa Kolay Mı adlı şarkıyı armağan ediyorum. Gece bir söz, seninle güzelleşmeyen ve sana iyi gelmeyen insanlardan gitmen seni kötü biri yapmaz. Bu iyilik yaptığın anlamına gelir, onlara da kendine de. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay. Aynı kampüste bulunduğum aslan kuzenim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan kardeşim, Okan Erdoğan, yeğenlerim Seyitan Bozbey, Yiğit Bozbey, farklı cezaevinde bulunan kuzenim Yusuf Kaya, abim Kenan Kaya, Menemen'de olan abilerim Özkan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, bu canlara selam olsun. Sizleri seven sayan Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abim. İzmir
Aleykümselam.

Nurettin. Sağ ol kardeşimim. İzmir Kapalı Kadın B3'te bulunan Buca'nın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derin sahibisin. Kraliçem, canını sıkma. Güzel günlerimiz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta kardeşim olan Ahmet Ar, Cem Cander, Anıl Peker, Agosyo, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Polat Utar, Hakan Kömürcü'ye selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Berdan Doğan'a ceviz kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta Aslan abim Fırat Gezgin olmak üzere dayılarım Erkan Ecellioğlu, Akındal Aslan kardeşim, Cio Yaşar, Doğanay canlarım, Hasan Kula, Ercan Bali, Nuri Öncü, Erhan Teker, Vedat Vermez, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orhan Ateş. Bu derlere selam olsun. Gece Müslüm Baba'dan Sılamı Gurbet mi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11 koğuşundan, gizginler koğuşundan Hasan Kula. Aleykümselam Hasan kardeşim. Başta dayımız Sebahattin Yalçın, yani Salo dayı olmak üzere Abidos kardeşlerimiz Azat Başak, Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Ali Ecellioğlu, Fırat Öztaş, Delen Volkan Kızılya, Ferhat Turgay ve Uçe Mehmet. Yanlışlık var bunlarda. Mehmet Salman diyelim. Evet. Harun Tarduş, Ferdi Bingöz, Zazan, Nurettin Ersarı. Bu canlarıma ve Fırat Gezgin abimizin selamı. Bir de B11 koğuşu olarak abimiz Fırat Gezgin'den, Eyüphan'dan Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısını armağan ediyoruz. Murat abi ben T1B11'den Berdan Doğan'a ceviz kıran. Başta Aslan abim Fırat Gezgin olmak üzere dayılarım Erkan Ecellioğlu, Akındal Aslan kardeşim, Cio Yaşar, Doğan'a canlarım, Hasan Kula, Ercan Bali, Nuri Öncü, Erhan Teker, Vedat Vermez, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orhan Ateş. Bu derlere selam olsun. Bir ihtimal daha var şarkısı Selma Hüner'den. Sude'den Buca Kırıklar, Açık Cezaevinden Mert Karasuları. Seni çok seviyorum Mert Karasular. Ben Menemen Ceon'dan Doktor Zeki Kaya. Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olup üstüne yağar. Ama unutma ki rengarenk gökkuşağı yağmurdan sonra çıkar. Ebru Yaşar, Alev Alev benim için çalar mısın abi? Ben Menemen Ceon'dan Doktor Zeki Kaya. Her kara kışın bir başlangıcı vardır ama biliyorum ki üzerinde kapkara kışlar geçse bile bütün kışlar bir gün yaza döner. Murat abi benim için Müslüm Gürses'ten Acımıyorsan şarkısını çalar mısın? İyi yayınlar diliyorum. Menemen Ceon'dan Doktor Zeki Kaya. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben T2A4 koğuşundan boz yakalı Cemal. Aleykümselam üstadım. Koğuşumuzun lider aslan dayımız Foçalı Serhat, Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan Karışakalı Vedat Sürer, Hamit Elma, Baran Akan, Yusuf Oyur. Ayrıca Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler, Direnç Balcı Urfalı, Memo Eyüp Yeldir, Alsanca Kertenkelesi Fatih Kaya, Erkan Ulukan'a selam olsun. Gece dayımızın sözünü bırakmak istiyorum. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan Ömer Elmas Saç. Bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapsane şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Murat abi başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal, yani Mam Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevizcan Karadeniz, Bergamalı Batu Hasan, Bostancı Kaan, Özdemir Tugay, Şenyüz, Miri Emre, bu derli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Şakran T3 B9'da kalan Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Bir gün bu hasret sadece anlatılacak bir anı olacak. O güne kadar adını sabrıma, hayalini dualarıma emanet ettim. Seni bekleyen bir yürek olduğunu hiç unutma hüzünden. Telli Turnam.
bazı durumlardan, bazı kişilerden, bazı yapılanlardan, bazı söylenenlerden seneler sonra bile nefret edeceğim. Bıraktığın yerde bulabilirsin ama bıraktığın gibi bulamazsın. Gökçe Çiçek Çakarlı. Bir silgi gibi tükendim ben. Hep yanlışları silmeye çalıştım fakat mürekkeple yazmışlar, bilemedim. Gözümün gördüğü vefasızlığı gönlüme anlatamadım. İçimde fazlasıyla merhamet var ama ben ağzımda lokma varken gözyaşımı sildim. Allah herkese var. Gökçe Çiçek Çakarlı. Ve bir koğuştan eylem Erçil. Sevgi Türkeli, Helin Aydın, Ceren Korkmaz, gece bir söz bırakmak istiyoruz. Yol karardınca elveda diyen haindir. Bizim için Zedi, düşüşlerim çok fazla çalar mısın abi? Not Bayram Türkeli eniştemize de selam olsun. Ve bir koğuştan Sevgi Türkeli, eylem Erçil, Ceren Korkmaz, Helin Aydın. Kimi solumuzu emanet etsek solumuz ziyan oldu. Ebru Gündeş, demir attım yalnızda çalar mısın Murat abi? Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Seferisar'dan Nail Çeki. T2'de yatmakta olan İsmail Yetişkin dayıma sonsuz sevgi saygılarımı gönderiyorum. Bugünlerde geçecek Allah'ın izniyle. Dört duvar kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Burada herkes iyi, sakın canını sıkma. Seni çok seviyoruz ve her daim arkandayız. Allah'a emanet ol. Murat abi hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Seferisar'dan Anıl Gürsü sağ ol Arman. Anıl Gürsü Arman. Biz üç arkadaşız. Cezaevindeki yatmakta olan dostumuz Birkan Alkan'a bir an önce aramıza kavuşması dileğiyle bugünlerde geçecek. Dört duvar kimse kalmadı, sana da kalmayacak inşallah. Tez zamanda kavuşmak üzere. Dostum dostum şarkısı kardeşime armağan olsun. Murat abi hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim kurban oldum. Selamını aldım, kurban oldum. Ben seni çok özledim. Allah büyük. Dün akşam yine maziye daldım çünkü her yerde her şeyde sen varsın. Ömrüm, hasretim, kalbi, yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum. Halisam, Allah'a emanet ol. İnşallah iyi geceler ömrüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Üçnoğlu, cezaevinde yatmakta olan Arda Ceren. Burada ve farklı akvaryumlarda yatmakta olan tüm abi kardeşlerime selamlarım. Bakidir canım kardeşim Veysel Şimşek, canım abim Savaş Aktaş, Yusuf Beşer, Onur Samar. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso canımızı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Şerefiyle yatan tüm Buca çocuklarına selam olsun. Ben Şakran Üçnoğlu'da yatmakta olan namıdar Tony. Ben Şakran Üçnoğlu, cezaevinde yatmakta olan Arda Ceren, burada ve farklı akvaryumlarda yatmakta olan tüm abi kardeşlerime selamlarım. Bakidir canım kardeşim Veysel Şimşek, canım abim Savaş Aktaş, Yusuf Beşer, Onur Samar. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso canımızı yakacak kadar güçlü olanı sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Şerefiyle atan tüm Buca çocuklarına selam olsun. Ben Şakran Üçnoğlu'da yatmakta olan namıdar Tony. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşlerim. Şakran kadın kapalı B13 koğuşun olan canım karım Melahat geldici güzel. Ne yapıyorsun Melüşüm? İnşallah iyisindir. Bizi sıkıntı yok şükür. İncim iyi mi? Nasıl? Bol bol öp kızımı. Annenler iyi, onlar da bir sıkıntı yok. Çok şükür. Tek isteğimiz senin iyi olman, incimin iyi olması. Az sabır Murat abi. Saat 10.30-11 gibi mesaj okuyor, haberin olsun, ona göre dinle, sizi seviyorum. Melahat kardeşim, saatler belli değil. Kardeşimiz mesela bugün kaçta atmış? 6.30'da atmış. Saat kaç? 10'a geliyor. Bu saatte okunuyor kız kardeşim. Yani 9'dan sonra mesajları canlı canlı okuyorum. Takip edersin Melahat kardeşim. Murat abim, Şakran kadın kapalı. B13 koşun olan canım karım Melahat geldiği güzel. Melüşüm sizi çok özledim. İnşallah en kısa zamanda beraber olacağız. Her şey eskisinden daha iyi olacak Melüşüm. Zamanında seni dinleseydim her şey daha iyi olacaktı. Ama vardır bunda da bir hayır olsun, seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle her şey daha iyi olacak, sizi çok seviyorum. Özlenen beklenensiniz. Murat abim kolay gelsin, sağ ol kardeşim benim. İyi yayınlar Murat Bey. Kadın kapalının güzeli can parçam Beyza'm. Beyza Özkan aşkım, gözümün nuru. Sen bana iyi gelen her şeysin. Neden bilmiyorum ama seni bugün çok özledim annem. Seni çok seviyorum güzel kızım benim. Allah'a emanet ol. Gözümün nuru Beyza'm, bana bir gece yarısı ellerimi gökyüzüne açıp dua ettirebilecek tek sebebimsin can içim. Özledim be, vallahi özledim, billahi özledim can parçam. Sana bu gece Edip Akbayram'dan Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısını yolluyorum. Hasret kokulum, iyi geceler.
B3'te yatan can parçam Mert Yıldırım. Sevgilim, bugün asansöre gittik, biraz dolaştık, şimdi Nurcan halama geldik. İyiyiz çok şükür, bir sorun yok. Aklın kalmasın bir tanem, seni çok özledim. Kokun burnumda tütüyor sevgilim. Salıyı iple çekiyorum, Allah'ıma emanet ol ömrüm. Şapranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe. Bu yaşta herkese dert olan kocam da, çok kişi dert olacağım da, yolun başındayız. Sarısılsak da yıkılmaz Allah'ın izniyle. Tartı var, terazi var, her şeyin bir zamanı var. Çetin Kızıltepe diyor ki, hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar en kısa zamanda. Aslan kocam. Aycan Kızıltepe, Tayve Kızıltepe, aslan ablalarım, elbet bir gün siz de geleceksiniz. Şapranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, Gülten Kızıltepe'den, yine eskisi gibi olacağız. Karın her zaman arkanda. Yaşadığımız hayatın hakkını veriyoruz, bedel ödüyoruz. Aslan kafeste değil, evine yakışır. Az zaman sonra yanımdasın aslanım tatilde. İyi akşamlar, ben Damla Çakmak, B10'da olan Beyza Özkan. Bebeğim nasılsın, iyi misin? Seni çok seviyorum, çok da özledim. Sesini duymak, yüzünü görmek istiyorum. O kadar çok özledim ki anlatamam. E-görüşü yapsak ne güzel olacak. Annenle konuştuk bu konuyu, inşallah olur. Dualarım ve kalbim seninle güzelim. Allah'a emanet ol, iyi geceler. Ben Damla Çakmak, B10'da olan Yersu Gökçe Tosun. Güzel kızım nasılsın, inşallah izinleri, umudun her zaman yüksek olsun. Elbet bir gün o kapılar açılacak, hasret bitecek ve biz yine beraber güleceğiz. Seni çok seviyorum Beyza'mla, birbirimize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun bir tanem. Selamun aleyküm Murat kardeşim, ben Üçnoğlu'dan Mete Beydilli. Aleyküm selam Mete abim. Başla kral oğlum Metecan Beydilli, can parçam Meltem Beydilli kardeşim, Çapa Hakan, Ecelel Aslan yerim, Yücel Gültepe, bizi her zaman mert olana sorun. Adını sayamadım tüm dostlarıma, kardeşlerime selam edin. Etkinden kralını tanımam şarkısı gece armağan olsun. İyi yayınlar kardeşim Murat, sağ olasın Mete abim. Murat abi, ben Nazar Beydilli, hanım ağam canan Beydilli, anne bizi merak etme, biziz evdeyiz. Benim gözlerim Ebru Gezer, Nuran Gökçen, İrem Erdemir, Meltem Beydilli, İlayda Doğan'a bin selam ediyorum. Ebru ablam çıkmana çok sevindim, sen gel kurduğumuz hayallerin başında olalım, seni çok seviyorum. Daha doğrusu hepinizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Murat abi, ben Tahsin hep Bektaşoğlu, eşim Aleyna hep Bektaşoğlu, Aleyna canımın içi. Sevki pazar akşamı yazacağız, pazartesi sabahı vereceğiz. Birinle 21 arasıymış, haberin olsun. Sadece benim söylediklerimi yaz. Kendine de çok iyi bak, hasretle öpüyorum seni. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın, B6 kadın koğuşunda yatan. Ablam Gizem Akın, teyzem Salih hep Bektaşoğlu, yengelerim Meda hep Bektaşoğlu, Aleyna hep Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki ve Bahtiyar hep Bektaşoğlu, yeğenleri Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya, Soner Demirci canlarım, Allah'a emanet olun, öpüyorum sizi, kendinize iyi bakın. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Canım oğlum Aksel'im, bir annenin duası evladının yoluna ışık olur derler. Ben de her gün seni Rabbime emanet ediyorum. Yüreğini ferah tut, hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez, seni hasretle bekliyorum oğlum. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Oğluma benim için Orhan Gencebay'dan Yürekten Olsun şarkısını çalar mısınız? İyi yayınlar Murat abim. Şakran T3C5 koşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Bir tanem nasılsın? Ben iyiyim. Sen çıktığında daha iyi olacağım. Aklım bende kalmasın. Evdeyim hep. Sürekli güzel günlerimizi hayal ediyorum. Ve yakında geleceğini biliyorum. Seni çok özledim. Kocaman öpüyorum ömrüm. Şakran T3C5 koşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem. Belki bugün yan yana değiliz ama aynı umudu, aynı gökyüzünü paylaşıyoruz. Ben seni beklemekten hiç yorulmadım. Çünkü biliyorum en güzel kavuşmalar en çok sabredenlerin olur. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Murat abi, iyi yayınlar diliyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Mert'im nasılsın sevgilim? Ben iyi olmaya çalışıyorum. Halamla hastaneye gittik. Çok selamı var sana. Sonuçları da temiz çıktı çok şükür. Evimize geldim, aklım hep sende. Eren abi geldi bugün yanına, haberlerini bekliyorum ondan. Hep iyi ol bir tanem, az kaldı davamız belli olsun, çıkacaksın Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum, güzel yüzlüm, benim her şeyimsin. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha.
Belki şu an beni göremiyorsun ama bil ki seni seven bir çift göz her sabah senin için açılır. Her gece yine senin hayalinle kapanır. İnsan en çok sevdiğini özlermiş derlerdi de bu kadar can yakacağını hiç bilmiyordum keşke. Kendine iyi bak olur mu? Mert'im gülmeyi unutma çünkü senin gülüşün benim en sevdiğim manzara. Seni çok seven kadının burada. Aynı yerde aynı sevgiyle seni bekliyorum. Ben Beyvir Koşu'dan tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Saliha Ecellioğlu, dostum Aycan Kabayel radyo başına. Dostluklar sadece güzel günlerde gülmek değil, zor zamanlarda birbirine omuz olabilmektir. Siz bunu bana her zaman hissettirdiniz. Bu yüzden sizi tanıdım ve hayatımda olduğunuz için kendime çok şanslı hissediyorum. Sizleri çok seviyorum. Ben Beyvir'den tahliye olan Nazar Sade, B3 Koğuşu'na yatan kıymetlim, annem Pınar Tunç Çekiş radyo başına. Senin dualarınla büyüdüm, sevginle güç buldum, bugün sahip olduğum ne varsa bunun en büyük payı senin emeklerinde ve yüreğinde saklı. Varlığın bana huzur, sesin bana güven veriyor, dünyanın en güzel hediyesi senin evladın olmak. Beybir'in kraliçeleri Salih Ecellioğlu, Aycan Kabayel, sizleri de çok seviyorum. Selam Murat abi, Menemen C10'da olan anamın babamın oğlu Kambam, canım kardeşim Doktor Zeki Kaya. Nasılsın, iyisindir inşallah. Ben eminim ki iyisin, aslanlar gibisin. Senin için her şey vız gelir, sen hayat dolusun, ye iç keyfine bak. Kafana da bir şey takma, takmadığını da biliyorum, seni çok seviyorum, bunu unutma. Ablan bir can, benden kıymetli mi Halit Birgiç, canın olayım armağan olsun. Murat abi benim için kıymetli bir de o kadar değerli canım kardeşim C10'dan Doktor Zeki Kaya. Hayat işte araya dört duvarı koyar ama kalbe mühür koyamaz. Sen güldükçe dünyam aydınlanıyor, gülüşün ömre bedel. Bugünlerde geçecek elbet, her şey çok güzel olacak. Sen yeter ki her zamanki gibi mutlu ve umutlu ol. Senin her kararında dağ gibi arkandayım, biliyorum, biliyorsun. Seni seven ablan Bircan Polat, kıymetime benden Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım, armağan olsun. Bir mesaj daha okuyacağım. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım kardeşlerim. Murat abi Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, unutma insanı ayakta tutan bulunduğu yer değil, taşıdığı yürektir. Senin yüreğin bugüne kadar hiçbir zorluğa teslim olmadı. Aynı inançla yoluna devam et. Bugünler gelip geçecek. Geriye sadece verdiğimiz mücadele kalacak. En güzel zaferler en zorlu mücadelenin sonunda kazanılır. Ben hep yanındayım. Seni canından çok seven Jarfin. Aydın Bıçakçı, can eşim, her zorluğun bir sonu, her bekleyişin bir kavuşması vardır. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Ben her gün seni güzel yarınlara emanet ederek dua ediyorum. Yolumuz uzun olabilir ama kalbimiz hep aynı yerde. Allah yar yardımcın olsun. Önce Allah'a, sonra kendine emanetsin benim can yoldaşım. Evet, hatta bir saniye. İki güzel şarkıdan sonra, evet, kayıt mesajları var. 5-11 dakika. Kısa kısa kayıt mesajlarının da bir kısmını paylaşalım. Sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edelim kardeşlerim. Takriben bir 15-20 dakika arası.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: 0541 40 50, 0541 70 40 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

sokaklarında tavan yapmıştık lan. Herkes bizi konuşur olmuştu. Şimdi sen yoksun. Kendine yeni abiler bulmuşsun. Yeni kardeşler bulmuşsun. Aklını alırım lan. Aklında kalırım lan. Sizi bir şarjöre esir alırım lan. Şimdi gidiyorum buralardan. Olmayacağım bir daha. Belki de öleceğim. Gideceğim bu dünyadan. Canım.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul, Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnaları hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamun aleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleyküm selam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamid Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat, T4B18'de yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oz, B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hasan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adana Layhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, abi Murat Öztaş, Delen, namı der Keko, Soner Meç, Ahmet Ufuk, Oğuzhan Ufak, Velat Arslan, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, namı der Dreş Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altın Terim, dostum Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Şahin Eliş, Sercan Eken, Aslan kardeşim Agit Arslan, Gökhan Karakoş, Şakran T2-10'da yatan Aslan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük günlerinde görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Mert Esen. Ben T2C7'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim Yurteli, Kadir Yurteli, Bekes Murat Özel, Gazi

Ben TQC7'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim Yurteli, dostum Bekes Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı Armağan Olsun. Ben TQC7'den Bekes Murat Özel başta olmak üzere Aslan Amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin Armağan Olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekes Murat Özel. Ben TQC7'den Ömer Şahin, başta Aslan Amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekes Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi, Ekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı Armağan Olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraktan Necip Öztaş. Aleykümselam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım, aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan, biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur. Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Can Bilal, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özeşik, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit.
2: Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah test korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kadar birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş, onun nazarında Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem Meto, Cevdet Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil, test korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan aslan yeğenin Ahmet Karakaş. Aleyküm selam Ahmet'im, sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah test korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sevmedim Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.

0: Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 Karşıyakalılar Koğuşu'na Muhittin Çalışkan. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan dostum Pınar Cuhalı ve Sedef Uçar ve yengem Elif Tok son olarak. Dostum Çakır'ın derlisi Cansa gelsin. Bu belirttiğim canlara armağan olsun. Gece bir not. Biz kameralara poz verenlerden olmadık ama maalesef mobeseler bizi iyi tanır. Muti ve Çakır sevgiler. Çağlar Çakır, başta Muhittin Çalışkan olmak üzere Yavuz Çelik, Aşkın Demirkol, Siverekli, Mahmut Çiftçi, İsmu Portakal kardeşler, Samet Özdemir, Mahircan Ergül, Gökhan Karaslan, Emrecan Türkmenoğlu, İsa Şeytan, Serdal. Bu derlere çalınan tüm şarkılar armağan olsun. Çakır ve Muti'den saygılar. Fazla söze gerek yok, cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır. Abi ben Turgutlu'dan Can Aytaç, A17 yatmakta olan Ahmet Alan ve arkadaşlarına selam olsun. Kardeşim güzel günlerde görüşmek üzere. Bir isteğin olursa mektup at. Seviyorum seni, Allah kurtarsın. Ben Turgutlu'dan Adem, T4-17 yatan kardeşim Ahmet Alan'a dostum seni seviyoruz, yolunu bekliyoruz. Gözün arkada kalmasın, Allah kurtarsın. Abi kolay gelsin. Ben İstanbul Bağcılar'dan Ferhat Zaza, Şakran'da yatan Ahmet Alan abime saygılar, sevgiler. Her zaman da özgür günlerde görüşelim abican, her zaman yanındayız. Selamünaleyküm abi, ben Vedat Aykanat. Aleyküm selam Vedat kardeşim. Şakran T4-17 yatmakta olan canım ciğerim abim Ahmet Alan ve dostlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve dayımız Haşmet Yavuz'a selamlar saygılar. Allah sizinle beraber olsun. Bizler Allah'tan başka sahibi olmayanlardanız. Dostu Allah olanın düşmanı Firavun olsa ne yazar? Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek namı der Sansar. Aleykümselam Sadun kardeşim. Öncelikle Çam Dibinden Sakal, Ahmet Dayım, Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover Barangöl, Mert Çolma Bey, mahalle çocuklarım Urfalı, Yunus Selçuk, Yılmaz, Zaza Çakır, Diyar Eriş, T4'te bulunan can dostum Baran Çelik, T2'de bulunan Aslan amcam İbrahim Boyatlı, derli büyüm Ekrem Birlik, Aslan kardeşim Çınar Birlik, Mikat Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan. Bu derlere selam ediyorum. Şeref dağındayız, kaybeden tırmanamaz, gece sözümüzdür. Hayırlı yayınlar Aktepe'li Sadun Şimşek. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Ayrancılardan Urfalı Yunus Ziyanek. Aleykümselam Yunus kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, Beko Zengin, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover Barangöl, mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Zazda Çakır, Sadun Şimşek, başka kurumlarda yatmakta olan reis amcam İbrahim Boyatlı'ya ve tüm ayrancılar çocuklarına selam ediyorum. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşayın. Bu da gece sözümdür. Ahmet Kaya mapusun içinde 3 ağaç incir çalarsan sevinirim. Hayırlı yayınlar Urfalı Yunus. Sağ ol kardeşim benim. İyi yayınlar abicim. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi Dilara Güleş. Annem biziz, merak etme. Avukatınla konuştum. Bu hafta sana gelecek, hiçbir sıkıntı yok annem. Ezo Güleş canım kızım, sana da çok selamlar. Sizi çok öpüyorum, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş annem, sana mesaj atamadım. Geçen Sinan attı ama çok sevindim. Ziyarete kocanla geleceğim, seni çok seviyorum. Dilara, Ezo, Sevim Küleşlerin delikanlı kızları, Allah'a emanet olun, sizleri çok seviyorum. Selam Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleykümselam kardeşlerim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, aslan ise yalnızlıklar. Murat abi, ben T4A8'den Feyyaz Pesket. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki

Asaleti kendinde, adaleti Rabbinde ara. Murat abi, ben T4 A8 yani Cengiz Hanlar koğuştan Sait sayın. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose. Canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Ozcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Spesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki, kimi insanı para tartar, kimi insanın makamı, beni ise merhameti tartar. Murat abi, T4 A8 yani Cengiz Hanlar koşulan Atalay Burak Tan Yıldız kısacası Ati. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose. Canım kanım dostlarım Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Ozcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Spesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki, bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Sayfamı açayım. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Birlikte kadar birliği yaptım. Başta Mustafa Turan yani Mute, Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil, Ferhat Kırdı, Şeker, Ahmet, Nasır İnan yani Paşa, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan Bayraklılı, Ercan Ekin, Mecit Dikici, Batuhan Ekşioğlu yani Laskopat, Can Dostum, Bre Devran, Koçan, Alpaslan, Aldanma, Sercan, Bülbül, Emre Yener yani Eko Baba. Bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Ben Ömer Elmastaş. Murat abi, ben 3 nolu A13'ten Ömer Elmastaş. Farklı hapishanelerde olan, aynı kaderi paylaştığım Kadir Deniz, Sidar Deniz, Ahmet Güneş, Baran Ayçil, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Aslan, Velat Arslan olabilir mi? Ömer, Evlat Arslan yazılmış. Berkan Polat Balıkçı, Özgün Emirhan, Zırhlı Emirhan, Bozkurt Melih Demir. Bu derlere bin selam olsun. Onur yaşamdan üstündür. Yan Mırın, yan Azadi, ben Ömer Elmastaş. Ben TK4 koğuşundan Bülent Dernek, buradan koğuş lideri ve adaletini sağlayan Aslandayım Foçalı Serhat Küçük, akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran, Koçtan Fatih, Etingu, Cihan Sert ve Özdemir kardeşlere selam ederim. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptım, doğrulardır. Ben TK4 koğuşundan Bülent Dernek, buradan koğuş lideri ve adaletini sağlayan Aslandayım Foçalı Serhat Küçük, akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan Fatih Etingu, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptım, doğrulardır. Selamünaleyküm güzel insan, ben TK4 koğuşundan Foçalı Serhat Küçük, aleykümselam Serhat Dayı. Kardeşimden selamını aldım. Aleykümselam sana da, koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçtan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Paypas, Bekir Cemal, Kara Hayit ve Şerefi Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 koğuşundan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçtan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Kara Hayit ve Şerefi Latan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Sayfamı bir yenileyim. Ben B11 koşulan tahli olan candan Betül Duran kanka, cumartesi aboneliğim bitti, yeni yenileyebildim, hakkını helal et. Ben de bazı isteklerin, onu da halledeceğim, ablanla haberleşiyorum. Ben B11 koşulan tahli olan candan Betül Duran derdi dostu T1'de yatan İbrahim Can Erdoğan. Kardeşim pazartesi doğum gününmüş, hakkını helal et, aboneliğimi yenilemedim, biraz geç kutlayabiliyorum. Betül bana haber gönderdi ama ben mesaj yollayamadım. Geçmiş doğum günün kutlu olsun, yeni yaşında inşallah Betül'le beraber dışarıda dostluğunuz devam eder, beraber

kutlarsınız. Ben T4B5 Koğuş'tan tali olan Sedat Duman, derli dostlarım Koğuş Mesili, Metin Aydoğan, Osman Bulut, Orçun Aktar, Rıdvan Kahraman, Ozan Gülezar, İzzet Başbu, Hakan Hüseyin ve Koğuş'taki tüm abi kardeşlerime selam olsun. Özgür günler, yakında hayatın özü direniştir. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler dostlarıma armağan olsun. Ben hemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Reco Yıldırım, Yavuz Selim, Baydar Mazlum, Sürer Hasan, Berke Tuncay, Keko Fırat Öztaş, Delen Atakan Özü, Uyanık Deniz, Mahsun Ekinci, Emircan Zılan, Aydın Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Ben Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alpboğa, Hakan Kaplansu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilyurt, Murat Arslan, Hüseyin Dahan, ayrıca Bozkurt Özkurt'un değerli eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok çok seviyorum Yasem ve eşinin dostları Gülcan Karadere, Meryem Demirdeven, Belgin Durak, Seda Canbaz, herkese selam olsun. Şakran Teviş'te yatan gözümün kökü can evladım Medet Doğan. İyisindir inşallah koç oğlum benim. Bizler yani ailen sizler iyi oldukça bizler de iyiyiz. Tek sıkıntımız iki evladımızın bizden ayrı olması. Bu günlerde geçecek, her kışın sonu bahardır babam. İnşallah o bahar bizim yuvamızdan gelecek. Sofranı paylaştın abi kardeşlere selamlarımız olsun. Seni seven baban Murat Doğan. Unutma Medet'im, senin yattığın bu ceza onur cezası. Sen haklısın babam. Kal sağlıcakla aslan oğlum Medet Doğan. Gel gözümün kökü, gel yuvamızın aslanı, gel başımızın tacı can evladım Burak Doğan. Uzun oldu annem, bitsin artık bu hasret, verilsin artık mahkumlara. Ben de oğluma kavuşayım, dualarım hep sanadır. Yakışıklı oğlum benim, bir annenin duası evlatlarıdır. Sizler de benim doğamsınız. Çıkın gelin artık, kendinize iyi bakın oğullarım Burak Doğan ve Medet Doğan. Sizleri çok seviyorum annem. Ben T4A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan. Benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Atalay Tanyalı, Zeren Köse, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İslamboğa, İbrahim Akbaş. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Ben T4A8 Koçtan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan. Başta dayım Kenan Kaya olmak üzere. Can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino, Burhan kardeşlerim, Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül. Hiçbir şeyden korkum yok. Ölüm emri yeryüzünden değil, gökyüzünden gelir. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 Koğuş'tan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak, değerli abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrakşan, Celal Batur ve diğer koğuşlu olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, Eren Köse ve Esen Enes olabilir mi? Yapmıştık var. Ve akrabam olan Hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Site selam olsun. Gece bir söz bırakacak olursam, mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek? Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C18 Koğuş'tan Gültepe'nin köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağralı İbrahim, Bayram Eren, Eray Deniz, Oyman Atamer, Çelik Mustafa Çakır, Oktay Özdemir, canlara selam olsun. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C18 Koğuş'tan Oktay Aktaş. Aleykümselam Oktay kardeşim. Koğuş'umda kader birliği yaptığım Mesut Çaylak, Hasan Sodan Kaleli, Beşir Acar kardeşlerim, Soner Demirci, Enes Köse, 4 noldan Ferhat Aslan, canım ciğerim yeğenim Yusuf Esen, 2 nolda bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan, Can Barış Çakır, Çağlar Çakır, Emrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz'a selam olsun. Bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A15'ten Berke Keren. Aleykümselam Berke kardeşim. Başta Can

abilerim Sinan Dal ve Rafet Kale olmak üzere Yusuf İslam yani İskot iki gözlerim olan Çimentepe'li Çakır Bay yani Şerafettin Deveci Mersinli Baran Aman Öz kardeşim. Baran Büyük Suud. Çimentepe'li Gözlük yani Erdem Çakıcı. Onur Yıldız Yamanlardan Ömer Zeki Özyürek. Uğur Saygı bu canlara selam olsun. Menfaatleri için boyun eğenler dik duranları sevmezler. Murat abi ben Menemen A15'ten Berke Keren. Aynı kurumda bulundum aslan gibi dostum. Furkan Aslan, Kerem Demirli ve T1C 15'te bulunan Baran Eroğlu T4 ve 8'de bulunan Bayram Maviş bu canlara selam olsun. Eyüphan'dan ekilir bir gün çalarsan sevinirim abi. Selam Murat abi ben A5 Koğuş'tan Diyarbakırlı Şiko aleyküm selam Şükran kardeşim. Çimentepe'nin kraliçesi Ayşegül radyo başına. İkimizin adı bir cümlede geçmediğinden beri ilgimi çekmiyor. Kimin ne söylediği. Fundi'den Gamzen'de Uyut Beni şarkısı her şeyden derli olan Ayşom'a armağan olsun. İyi yayınlar Murat abi. Murat abi ben A5 Koğuş'tan Diyarbakırlı Şiko. Kalbimin odak noktası Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Değer taşıyan tek bir hikayem yandım o da. O da bizim hikayemiz. Sen olmaz dediğim oldun. Öyle bir sevgi ki bu. Sende gözüm kör oldu. Her şey noktayı koydum. Azar Bülbül'den Felek şarkısı sana gelsin. Selam Murat abi ben Batman'dan Zeki aleyküm selam Zeki kardeşim. A5 Koğuş'tan Şükran İrge radyo başına. Çocukların Yusuf Gazel Ceren seni çok seviyoruz. İstemem bir başkasını ille desen kalbime yazdım adını ille desen. Gözüm görmez başka bir yer kalbim yalnız sana atar mezara gidene kadar ille desen. Çavuş Ceydan'dan Kefam Name şarkısı Şükran İrge'ye gelsin. Tabii ki sana da Murat abi şarkıyı çalarsan sevinirim. Murat abi Allah'a emanet ol. Sağ ol Zeki kardeşim. Murat abi ben Batman'dan Zeki A5 Koğuş'tan Şükran İrge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren seni çok seviyoruz. Ben hiç kalbimi kiraya vermedim. Çok sanan oldu sahibi var dedim. Çavuş Ceylan'dan Kefam Nema şarkısı Şükran İrge gelsin. Çalarsan sevinirim Murat abi sana da iyi yayınlar. Sağ ol Zeki kardeşim. Merhaba Murat oğlum, merhaba anacım. B9 Koşuna bulunan Hülya Atsoy yani kızım Kürt Hülya'm radyo başına. Aslan kızım kokusu cennetim Rabbim yoldaşın olsun annem. İnşallah Rabbim tez zamanda sana hayırlı kapılar açar. Bu zor günleri geride bırakırız kızım. Zor biliyorum ama Rabbim ne kadar zorluyorsa emin ol o kadar da güzelleştirecek seni. Çok seviyorum. Allah'a emanet ol bir tanem. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuşundan Kaleri Kürt Hülya gece bir söz bırakayım ben de. Yolumuz dikenli olabilir ama biz de çiçek toplamaya çıkmadık. Artık hiçbir şeyi dert etmiyorum. Vallahi pirinç suyunu çekerken pilav çekmezse çorba olur. T1'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Asu'ya çok selam olsun. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı çalarsanız sevinirim abi. Abi yayınlar 4.0'da yatmakta olan sevgilim Şakir Söylemez radyo başına. Sen kalbimin en güzel köşesi varlığınla tamamlandım. Sesinle huzur buldum. Ne zaman gözlerine baksam evimi bulmuş gibi hissediyorum. Sen benim sığınağım, en gerçek yoldaşım, dualarımın cevabısın. Rabbim seni hep kalbimin en derin yerinde saklasın. İyi ki hayatımdasın sevgilim. Abi sevgilim Şakir Söylemez için Ahmet Kaya'dan. Senden başkasını seven delidir. Çalarsan sevinirim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, her zerrene aşık olduğum adam. Bizleriyiz, her şey yolunda canım. Dün yolladığın kuş elimize ulaştı, kafesine bayıldık. Oğlun görünce çok ağladı. Neden ağladığına şaşırdık, mutluluktan ağlıyorum. Keşke babam da gelseydi, dedi. Ayrıca bana ilettiğin mesajı da aldım. Ben de seni çok seviyorum, her şeyim. Senin gibi bir adama eş olmak bana mutluluk veriyor. Seninle gurur duyuyorum. Bana yaşattığın her mutluluk için seni çok seviyorum, Savaş'ım. Savaş Aktaş, senden önce bekleyerek yaşıyordum. Şimdi ise isteyerek, sana her şeyi vermek isteyerek, dünyayı seninle görmek isteyerek. Sadece tek bir hayatım olabilir ama onu seninle yaşamak istiyorum. Hepsinin tamamını soğuyan kahvelerle, beklenmedik telefon aramalarıyla, başın omzuma dayalı öğleden sonra uykularıyla, yarınlar için heyecan duymamın sebebi sensin Savaş Aktaş. Ben Aziz T3'ten Hacı Ramazan Altunpak selamlar. Nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan iyiyim. Sen kendine iyi bak ve öbür abilere de selamlar olsun. Ben Aziz T3'ten Muhammed Ali Altunpak, Köylü Murat, Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Savaşkaya Ferhat, Turgay Fırat, Hacı Buca, Fırat Öztaş denen Mithat Belgin, Tamer Demirtaş, Çınar Birliğe selamlar olsun.
Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüm Şehmuz Bulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim. Bekircan Savran, dostlarım Hüseyin Tün. Anasının oğlu Veli Deveci, Bulut Över, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan, Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kobila, Hikmet Çayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan. İsmini yazamadım, tüm dostlara selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Gece bir söz. Mevki makam insana dışarıdan bir hava katar ama asalet insanın içinden gelir. Kiminin gücü artınca sesi yükselir, kiminin ise yükü arttıkça sessizliği derinleşir. Biz şartlar değişince gömlek değiştirenleri değil, ne yaşarsa yaşasın özünü kaybetmeyenleri sevdik. Gecen güzel olsun senin de Murat abim ve selam, sağ olasın Aliço'm hepimizi. Selamünaleyküm Murat abim, ben kadın kapalıdan Pınar, Cuhalı. Aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle canım kanım bir taneci kızım Kardelen Aktaş, kaymakçıda olan yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı, T3B9'da olan kıymetlim Serdal Aykurt Namıdar Şeytom. Özlenensiniz, sizleri çok seviyorum. Yanımda olan dostlarım Derya Koç, Selen Delikanlı, Demet Doğan, Esra Yüksel, Esra Yeksek Yeksel, Buket Gönül, başka koçlarda olan kardeşim Dilo Biter, sizleri seviyorum. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3B9'un koğuşunda olan canımın canı kral abim Serdal Aykurt kurban oldum. Araba sürmekten geldim şimdi, yani usta oldum, bilgin olsun tabii. Sen çıkınca beraber süreriz, sen öğretirsin bana daha iyi. Ben çıkınca her şey çok güzel olacak kral abim. Bir de burada dün var, gece göndermiş Serdal'ım. Ne yazmıştı kardeşimiz, hemen onun da içeriğine bakalım. Mahkemenle ilgili, evet, bunu da okuyayım kısaca. T3B9'da olan canım abim Serdal Aykut, seni bu mahkemede alamadık. Canım sen bu hayatın en ağır yüklerini omuzladın. Ne fırtınalar ne zorluklar atlattın abim, bugünler geçecek. Kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş kardeşlerim, sizlere de selam olsun. Abimin mahkemesi 8 Ekim'e attı. Evet, onu da paylaşmış olduk. Ben Menemen A15'ten Hızır Amak. Başta koğuşumuzun derdisi Rafet Kale abime, Sinan Dağ abime bin selam olsun. Ve aynı masada soframızı paylaştığımız abilerim, kardeşlerim Şerafettin Deveci, Rafet Çiftçi, Mustafa Baran Amak, Yahya Şimşek, Berke Kerem'e de bin selam olsun. Adını yazamadım abilerime, kardeşlerime selam olsun. Gece Şerafettin Deveci kardeşimin sözüyle kapatıyorum. Kendi ellerimle yaktığım gençliğime kadar diyemem. Ana sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli ve değerli olan Aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Devili, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Baba Saffet, İlhan Özcan, Reşat Bardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor. Söz konusu dümen çevirmek olunca. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım karım, bazı insanlar kalbe bir kez dokunur ve ömür boyu orada kalır. Sen de benim kalbimin en güzel yerindesin. Seni özlemek zor ama seni sevmek her şeye değer. Alnıma yazılmış olan en güzel kaderimsin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Seni seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canım eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Yüreğim ağlamak ister, gözlerim izin vermez, gözlerim görmek ister, kader izin vermez. Gönlüm konuşmak ister, bulunduğum yer izin vermez ama seni unutturmaya kimsenin gücü yetmez. Seni çok ama çok seviyorum aslan karım. Aslanın eşi de aslandır, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Seni çok seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran T3B2 koğuşuna yatmakta olan Enis Küçük Kalfa, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Bikap Mikat Birlik diyelim. Ve Ekrem Birlik'in dostu Bandırma'da yatmakta olan Okan Efe'ye selam olsun. Yozgat'ta yatan Çiçek Emoş abime, Aliada yatmakta olan Tayfun Akar abime, Teto abime, Oziye Orçun Akar'a, Manaman'da yatmakta olan İzzetcan Gül kardeşime ve Hazar Kaleli
Ramu, Zeki, Emre, Alican, Ceylan, Mert, Yücel'e, Aydın'da.

Yatmakta olan İzzet Karakaya ve tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden Dreş, o ben Ali Aşakran'da yatmakta olan Can abim, Enis Küçük Kalfa'ya ve onunla beraber kader ortaklığı yapan Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Farklı kurumlarda olan Tayfun Akar, Orçun Akar'a, Ozi abime, açıkta olan Teto dayıma selam olsun. Manamende yatan kardeşim dostum İzzet Can Gül'e, Bandırma açıkta olan Okan Efe abime, Yozgat Kapalı'da yatan Çiçek Emoş abime, Afyon'da yatan Tugay Yaman abime, beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısı tüm abilerime, kardeşlerime armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, canımın içi, kalbimin sahibi, beni bu hayatta bağlayan en güzel varlıksın sen. Sen karısının aslanı, seni çok seviyorum, yakışıklı kocam, varlığın bana yeter. Allah'ım her zaman seninle olsun, tez vakitte kavuşalım, bitsin bu ayrılık. Veli Kızıltepe'den aslan kocam, sen benim her şeyimsin, arkamdaki yıkılmaz dağım, evimin, çocuklarımın reisi, ayrılık rüzgarı çok erken esse en kısa zamanda yanımdasın, her şey eskisi gibi güzel olacak. Senin varlığın bana yeter, adamlık mekanla değil duruşla izlenir, bizi bilen bilir, tartı var, terazi var, her şeyin bir vakti var, Allah'a emanet, Allah bize yeter, kendine iyi bak, öpüyorum seni Murat abi, sana da selamlar, aleyküm selam kız kardeş. Ben Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, can dostum Muhammed Sayın radyo başına. Değerli dostum, beni Bandırma İkinoğlu'ya gönderdiler, geçiciye vermeden Koğuş'a verdiler. Rahatım, keyfim yerinde, aklım bende kalmasın. Tek zor olan ayrı cezaevlerinde olmamız. Dostluklar her zaman baki, seni çok seviyorum. Yol yorgunluğu idare et aslan kardeşim. Rabbim emanetsin, pazartesi mektup atacağım sana. Ben Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, T1C 17 Koğuş'undaki kader birliği yaptım değerli abilerim, dostlarım, kardeşlerim. Başta Muhammed Sayın, akabinde Özcan Değirmenci oğlu Yaşar, Didim Serkan Korkmaz, Namıdar Karpuzcu Seko, Özgür Başkan, Gökhan Karasan, Gökhan Kara Aslan, Yusuf Aksakal, Alican Büyük, Alican Küçükçü oğlu, Ahmet Kabak, Yılmaz Akman, Tayfun Torlak, bu canlara selamlarım. Bakidir Bandırma 2 Noğlu'dayım, haberiniz olsun. Ben Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, T1C 17'deki değerli abilerim, kardeşlerim, dostlarım, başta Muhammed Sayın, akabinde Yaşar Deringöl, Veysel Kahraman, Ramazan Kırma, Alper Mucuk, Emre Alp Türker, Mehmet Çankaya, Alp Abdullah Karol, Güner Mahin, Ozan Demirkol, Atilla Metin, Özkan Mandal, Cengiz Yeşiltepe, Muhammed Ömercan, bu canlara selamlarım bakidir. İsmini unuttum ya da sayamadım tüm dostlar, affınıza sığınıyorum. Ben Bandırma İkinoğlu'dayım. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Rabbime emanetsiniz. Murat abim, sana da iyi yayınlar. Sağ olasın Eray kardeşim. Selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar. Kadın Kapalı'da yatmakta olan Sude radyo başına. Yavrum ne yapıyorsun? İyisindir inşallah, beni düşünme. Ben aynı bıraktığın gibi seni çok özledim. Burnumda tütüyorsun ömrüm. Bir sıkıntı olursa bana ulaştırırsın. Canımsın, dikkat et. Cengiz İmren'den Hüsran doluyum. Aşkıma armağan olsun. Bu cafe tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik'in sözü. İyiler kaybetmez, kaybedilir. Bu gece çalacak tüm şarkılar babama gelsin, seni. Çok seviyorum, Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olacaksın kızın Arya. Bu cafe tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. Herkesin çokluğu senin yokluğun kadar etmiyor. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum, sana sıkı sıkı sarılıyorum, biricik kızın rengin. Ben TK4 Koğuş'tan Mertcan Karayüz, benim için derli olan öncelikle Foçalı Serhat Küçük dayım, Yusuf Oyur, Ali Baran Koç'tan, Atakan Koçak, Arda Erdemli, Ferdi Bingöz, Serdar Koyuncu abim, Nurullu Öncü, İbrahim Aladan, Mert Eko Kahraman, Muhammed Sayın, Ömercan Kerim Kaya, tüm abi dostlara selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş. Ben TK4 Koğuş'tan Yusuf Oyur, benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koç'tan, Fatih Etingu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Amit Elma, Cihat Sert, Kadir Tör, Muhammed Erciyes, Onur Kale, Diyar Eriş, Tayfun Tolay, ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz, altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Murat abim iyi akşamlar, ben Rümeysa Oyur, canım eşim TK4 Koğuşu'ndan Yusuf Oyur'a, ömrüm aramadın beni, arar mısın? Çok özledim sesini, Allah'a emanet aslan kocam. Yıldız Tilbe'den aşk yok olmaktır. Ben TK B13 Koğuş'tan Orhan Mete, Eyüp Gürgür, Çağdaş İral Yil, Reşat Vardar, Hamza Bayhan, hepinize sevgi ve selamlarımla.
Ben Saadet Güzel Kızım C5 Koğuşundan Gülistan Yıl.

Yılmaz'dan Zeynep, Hülya, Havva, Kübra, Yandım Oy Anam şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm abi, aleykümselam kardeşlerim. Şakran T1 Aykide yatan Kemal Şahin, canım sevdim. Seni her gün özlemle anıyor, dualarımda hep sana yer veriyorum. Bugün biraz rahatsızdım, soğuk algınlığı olmuşum. Ben de dualarımda yer isterim. Seni bekleyen bir yuvan, seni seven bir eşin ve hasretle yolunu gözleyen evladın var. Allah seni korusun, en kısa zamanda sağlıkla kavuşmayı nasip etsin. Öpüyorum Pusat Can'dan ayrı bir mesajı var. T1A2'den Kemal Şahin, ben Pusat Can Şahin, aslan babam. Ben büyüyorum ama seni hiç unutmuyorum. Oyuncaklarımı sana göstereceğim günü bekliyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum. Çabucak gel de bana yine sımsıkı sarıl. Seni bekliyoruz babam, annemle benden. Dervişten Gece Konu şarkısı sana armağan olsun. Evet, bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını tekrar şöyle paylaşayım. Neredeydi o? Evet, bir şarkımız var. Takriben bir 10 dakika. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B 10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam, sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptığım dostlara hitaben, başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum, özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz, hele başımız zindandan çıksın, o zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleykümselam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim, Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlılara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden.

0: şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuştan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 koğuşundan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 koğuşu lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere. Aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.
1: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleyküm selam Sabri kardeşim. T4 A13 koşuna kadar bir yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan. T4A13'te kader birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Sayma selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam Gültepe'li Efe Güldüz. T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Peküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derdere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben T4A13 koştan Görkem Şambal. Öncelikle Aslan'dayım. Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Mervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özen, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgel, Sabrican Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk. Aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özen, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta Aslan Kuzenim, Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mir Bey, Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Erez. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, iki gözüm aslan dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eretoz, Armağan Eretoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Baycı, Mir Bey ve iki gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Evet, şimdi kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi Muhammed Maya kardeşim, dün de birkaç kez sana selam tekrarlamıştık. Emre Gezgin kardeşimin sana tekrardan bugün de çok çok selamı vardı. Muhammed Maya kardeşim muhtemelen duyuyorsundur. Duymayan, yani duyan varsa kardeşlerim, Muhammed kardeşimiz duymuyorsa Emre Gezgin kardeşimizin size zahmet selamını iletirseniz Muhammed Maya kardeşime. Bu arada Emre Gezgin kardeşim de Emre inşallah duyuyorsunuz. Çok güzel bir sanatçı kardeşimiz. Bugün sesini duydum. Bugün de YouTube'dan kardeşimizin şarkılarını dinledim. Şimdi kendisinin şarkısının bir tanesini sadece paylaşacağım. Ama süreç içerisinde akşamları Emre Gezgin kardeşimin güzel şarkılarını paylaşacağım. Bir şarkı, Emre Gezgin kardeşimin bir şarkısını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığım son mesajları toparlayıp SMS'e geçeceğiz. Abi kardeş, abla kız kardeşler. Hadi bakalım, bulurum seni desin.

Evet, Emre kardeşimizin de bu güzel şarkısını paylaştık. Şimdi kaldığımız yerden devam. Bu arada Harun Tarduş kardeşim, sevgili Harun kardeşim, Hamza kardeşim de sana çok çok selamları var, mesajların var. Onları da paylaşacağım inşallah. Biraz da bu mesajı da okuyayım. Sonrasında senin gönderdiğin mesajları paylaşacağım. Sevgili kardeşim Harun Tarduş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A19 Koğuş'tan Doğukan Çakıcı, yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak, derli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatu Emirgen, Şehmuz Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı, yani Menemenli Kasap, Doğukan Çetin, yani Hoca İhsan Erten, Muhammed Dikbaş, yani Kürt Şamo ve tüm Bozyaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardı, kırdılar keskinleştik. Şarkı Yener Çevik, şarkının adı yok. Murat abim sesine sağlık, sağlasın Doğukan'ım. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi kolay gelsin. Ben T4A19'dan Dodo Çakıcı. Burada kader birliği yapmakta olduğum aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime ve onun aynı kandan olmasa da candan olan T1C18'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a, koğuşunda bulunan dostlarına selam olsun. Bizi tanıyan tüm Bozcaka, Yeşilyurt, Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazafizm'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşilliler, abimin derdileri başta babası olan amcam Hasan Yeşilliler, Eyüp Öztanık, Çağlar Dildöken, Çetin Kırtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu Berkan Çorak kardeşi, geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dilini tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim ben Eyüp Öztanık, buradan sizin vasıtanız ile oğlum Yusuf Öztanık Şakran'a Çağda çok çok selamlar olsun. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşiller, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmenci, oğlu Burak Ceylan ve Yusuf Ceylan'a cani gönülden çokça selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Erecek çok selamlar olsun. Murat'ım senden bu güzel değerler için Tahir Uçar'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömür Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dülger Ersoy, Dönmez ve Sedat Altun'a Ahmet Kadan geçmiyor. Günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Furkan Günebakan, Ballıkuyulu Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir Gedizli Koko'ya selam ediyorum. Mazlumdan Keriman şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyvan'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim, senin aracınla dostlarıma selam göndermek istiyorum. Fatih Gültekin.

ve bir söz bırakmak istiyorum. İstediklerim olmadığı için istemediklerimi yaptım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Senin aracın ne Fatih Gültekin, Eren Kolli, Kaleli, Rüzgar Özdemir, Duhan Topçu, Sertaç Akın, Semih Şenyüz, Hakim Bal ve ayrı yerlerde bulunan Baran Berşi, Atakan Koçak, Devran Tercan, Sabrican Bolunay, İlhan Deniz Özler, Ege Akkoyun ismini zikredemedim. Tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam olsun. Gece bir söz bırakmak. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan edemedi. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Ben T1B17'den Furkan Günebakan, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuylu, Ali Gökçe, Enes Geçik, Gökçe Ali, Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli, Koko'ya selam ediyorum. Mazlumdan Keriman şarkısı armağan olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşleri Eyüpan'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T116'dan Hüseyin Aslan, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım dostlarım. Azat Kaçan, Yavuz Yavuz Keki, Tayfun Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T116'dan Aziz Alabay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltam paylaştım dostlarım. Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Yavuz Keki, Tayfun, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyfo'dan Yeraltı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı, Serhat ve Mertcan Karayüz, Amit Elma, Ali Baran Koç'tan Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taş'tan Meydancılar Kralı Okan Gürbüz, Eyüp Geldir, Mustafa, Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularındır ve selam. Ben C14 koğuşundan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen ve Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Güler Demirkıran, Kübra Tepe Pelin, Dursun Diyarbakırlı, Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yesmezler, kuzenleri Metecan Zorba, Yaz Zorba, T219'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Biz C14 koğuşundan Rabia Taşkesen ve derdi dostum Gamze Çakar, gece şu sözleri bırakmak istiyorum. Biz yanlışlarımızın bile arkasındayız, siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız, İzmir kızı, siz de haklısınız. TK19'da olan derlim Özgür Çakar ve kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Askaya'dan Bedeli Var şarkısı derlim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuşundan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülcegül, Kübra Tepe İkinoğlu, A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız, kalırsa kuralsız oynarız ayaklarını, gözü kesenin gözün önündeyiz. Ahmet Kaya'dan Şu Feleğin işine Bak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli Dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum. Kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emin Kızılay, Apo İlva, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen T tipi kapalı cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak. Başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle.
Selamun aleyküm Murat abi. Ben Şakran T ekibi 18 koğuşundan

Arda Kılıç, aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi, Bilgi, Süleyman, Güneş başta olmak üzere. Beraber kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan, Dahan, Cemo, Acar, Toroslu, Apo, Yenince, İsmail, Bilgi, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza, Günseven, Yiğit, Basin, Musa Akkaya. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Hiray Zerdoş'tan içime sevda kaçar, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18 koşulan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere. Beraber kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan, Dahan, Cemo, Acar, Toroslu, Apo, Yenince, İsmail, Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza, Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumlar şarkısı, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipi cezaevinden Taylan. Aleykümselam Taylan kardeşim. Senin aracılığınla A6 koğuşuna yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Değerli abim Hişman Alabay, Zafer Karabıyık, Nail Tank, İbrahim Kaz, Mustafa Akın, Okan Küleş, Çağlayan Hasbil, Mustafa Demir, Ok, Rambo, Mehmet babanın oğlu Kemal, Alperen Alvarcı. Abilerime ve kardeşlerime selam olsun. Hakkınızı helal edin. Özellikle abim Hişman Alabay'ın hakkını ödeyemem. Özgür günlerde sizlerle görüşmek üzere. Ahmet Kaya, kum gibi tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20'den Barış Duran. Aleykümselam Barış kardeşim. Burada kader birliği yaptım canlara hitaben başta abim Necati Gülen, akabinde Burak Ceylan, İki Gözüm, Batman Üçdemir, Çam Dibili, Aslan abilerim Yasin Açık, Emrah Gürbüz, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmen oğulları, Yetişok, Burak Ceylan'ın canları Ahmet Can, Özdemir Yalçın, İbru Gökhan Ecelli, oğlu Azat Kaçmak ve abimiz Serdar Özcan. Bu canlara selamlarım bakidir. Geceyi Batuhan Üçdemir'in sözüyle bitirmek istiyorum. Bedelini ödeyemediğiniz hayatın keyfini sürmeye cesaretiniz yetmez. Barış Duran. Murat abi, ben T1A20 koğuşundan Barış Duran. Senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben başta İshak Ünal, akabinde Cengiz Özen, Savaşkaya, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Anıl Öztürk, Erhan Teker, Beşo Aydın, Enes Yılmaz, Fırat Baltacı, Ramazan Yıldız, Mert Aydın. Bu derlere selamlarım Bakit Rahmet Kaya'dan. Yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Gece bir söz. Biz dostlarımız, bir dostlarımız bilsin onlar için nelerden vazgeçtiğimizi. Bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Barış Duran sağ ol Barış kardeşim. Ben T2C'den Kadir Yurteli, başta Aslan Babam İbrahim Yurteli, Bekeş Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Gelitekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İçmez, Özkan Özdemirli. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Bekeş Murat Özel, Hamza Gelitekin, Ozan Dahan, Aydın Nazilli'de olan Can ve Kan Bam Diyar Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi Salih Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Yürey, Barış Doğan, Mübarek Toktaz, Bahadır Göçüm, Ahmet Kaya'dan Mapushane Amcaoğlu Diyar Yurteli'ye armağan olsun. Ben Bekeş ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime nazaran dostlarım, dostum Kadir Yurteli, Hamza Gelitekin, Aslan abim Zafer Mingan'a bin selam olsun. Bahadır Göçüm, dostum Fafi Salih Dursun, Ozan Dahan, Emre Bakaç, Hasan Akan, Siti, Ahmet Acar kardeşlerim, Emrullah, İlhan, Murat, Turan, Doğan, Alp. Bu derlere sözüm, yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Bu derlere Mustafa Yıldızhan'dan geliyoruz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-17 koğuşundan Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta canbağım olan Fikret Dost, ailem Onur Süs, Agit Yüreği, Mehmet İnan, aynı koğuşta olsak da. Ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Erez, Akit Özkan, Umut Ür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz. Biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. Murat abi, ben T4A17'den Batuhan Çinli. Soyadı gibi dost Fikret Dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, yani Akrep Agit, Canlarım Agit Yüreği, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnce, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Hicam Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3C8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Derli abim Mert Turan, Gökhan

Kaan Karakoç, Emrah Tatlı, Selçuk Tüter, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Savaş Kaya, Adem Sabırlı, Muhammed Maya, Cesur Ergön, Murat Güngör, Kemal Argın ismini yazıp yazamadım. Bütün canlara selam ediyorum. Varsa paran pulun, alem olur kulun, yoksa paran pulun, olur mezar yolun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C8'den Yiğit Turan, Derli abim Mert Turan, Tevfik Aydın, Hüsnücan Aydın, Erhan Aydın, Refik Aydın, Emin Aydın, Baran, Berşe Diyar, Gündüz Ege, Ürkmez Ege, Akkoyun, Serhat Çevik ve Volkan Kızılyel abim. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerinle geçirmen dileğiyle. Murat abi, ismini zikretmediğim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına da selam olsun. Ferhat Tunç'tan bizi öldük sanmasınlar, armağan olsun. Kardeşlerim, bir mesaj daha okuyayım, sonrasında bir güzel şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımın tümünü 12 olmadan paylaşayım. Sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayıp kapatıp SMS'e geçeceğim. Murat abi iyi akşamlar. Ben İzmir Kadın Kapalı'da yatmakta olan B13 koğuştan Beray Gazi. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Dostlarım Manisalı Esma, Korola, Gizem Karadaş, Çilem, Korkmaz Sıla, Yıldız Emine, Güler, Melhat Geldeci, Güzel, Ebru Eğrilmez ve farklı koğuşta yatmakta olan Döne Örgön'e. Selamlar, sevgiler. Murat abi cansever geliyorum, çalar mısın? Teşekkür ederim. Hemen Fırat kardeşimle okuyayım. Ben Sıla Gezgin, kalbim her şeyim Fırat Gezgin'im, aşkım. Bugün biraz geç çıktım, yarın izinliyim, her şey yolunda. Annemlerin de çok selamı var, yarın seminerim var. Seminere gideceğim, seni canımdan çok seviyorum, kocaman öpüyorum, hayırlı akşamların olsun. Ben Sıla Gezgin, aslan kocam Fırat Gezgin'im. Hayatımda oluşun en sıradan günleri bile özel yapan en güzel şey oldu. Yüzündeki bir tebessümün bile bana huzur verdiği bir zamanda yaşıyorum. Benim en güzel hazırlığım seni sevmek, seni düşünmek, senin yanında olduğum gün. Kocam seni çok ama çok seviyorum. Ben Harun Tarduş, T1 Tekli'de kalmaktayım hala. Kardeşim Ömer Faruk Yıldırım, ben iyiyim, çok şükür olsun. İnşallah sen de iyisindir. Ailem, ailenle iletişimde bir sıkıntı ve sorunun olursa lütfen söyle. Merak edilecek bir durum da yok. Her şey Allah'ın izniyle çok güzel olacak. Kardeşim Ömer Faruk Yıldırım'a Ferhat Tunç'tan Yaşamak Direnmektir şarkısı armağan olsun. Ben Harun Tarduş, Tekli'de kalmaktayım. Mehmet Er Yakşı amcama başta çok selamlarımı söylüyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Duyduğumdan beri çok üzüldüm. Bayram abi için kurban oldum. Allah'ım sana ve tüm sevenlerine, kederli ailesine ve tüm sevenlerine de sabrı cemil diliyorum. Başın sağ olsun Mehmet Er Yakşı amcam. Ben Harun Tarduş, Tekli'de kalmaktayım. T1'de olan tüm abi kardeş dostlara selam olsun. Ahmet Can Alan dostuma, Osman Temel ve Sergen Temel, tüm A16 koğuşuna Ferhat Tunç'tan Can Dostum şarkısı armağan olsun. Evet, bir güzel şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının son bölümünü paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden WhatsApp'ı da toparlayacağım, kapatıp SMS mesajlarına geçeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerim.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780

B1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşdelen'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran.

0: Berkant, Zengin, Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Çakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletöz, Muhammed Altunpak, Bayraklı Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletöz'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merçen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin. Bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1-B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1-B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm değerli kıymetli abim Murat Bingöl. Gecen güzel olsun abi. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim hepimizin. Kader birliği yaptım. Başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgağan, Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Futiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracılığınla selam yollar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 koğuşundan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleykümselam üstadım. Burada kader birliği yaptım. Başta kardeşim ve değerli dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin, daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çavukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars. Seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı, bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Candan, Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Karadan 4 nolda olan kıymetlisi

kardeşi Alican Öngener, bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben hemen A28 koordinatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnan Çözek'e, değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüphan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe'ye ve İnanç Özek, değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüphan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Hocan Biler. Aleykümselam İsa Hocan kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusufcan Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Sattar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.
2: Kayıt mesajlarımızı bitirdik, hemen kaldığımız yerden son mesajlarımızı toparlayalım. WhatsApp'ımızdaki mesajları da hemen bitirelim. SMS'lere geçeceğiz. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Cümleten hayırlı akşamlar. Ben Furkan Koyuncu. Aleyküm selam Furkan'ım. Sağ ol kardeşim benim. Şakran 2 nolda yatmakta olan atamız, abimiz, her şeyimiz, derdimiz Serdar Koyuncu'ya sonsuz saygılarımı, selamlarımı, kucak dolusu özlemimi gönderiyorum. Canım abim, gönlün her neyin özlemini çekiyor ise doğan güneş sana onu getirsin. Zülfü Livan Eli'den Sevda Değil şarkısı benden sana gelsin Murat abi. Çalarsan sevinirim. Seni canından bile çok çok seven sayan kardeşin Furkan Koyuncu, ellerinden öpüyorum. Murat abi, ben Furkan Koyuncu, senin aracılığınla değerli abilerim Mehmet Koyuncu ve Celal Yokuş'a sonsuz selamlarımı ve özlemimi iletiyorum. Sabır ağır bir yüktür ama taşıyana güç katar, zor zamanlar insanı ya yıkar ya da efsane yapar. Sizler bu imtihanı dimdik durarak geçireceksiniz biliyorum. Gönlü özgür olanın hiçbir duvarı olmaz. Bugünler geçecek, gökyüzü yine sizin olacak. Dualarım sizinle, sabır ve selametle kalın. Sizleri seven kardeşiniz Furkan Koyuncu. Ben Furkan Koyuncu, İzmir hapishanelerinde yatan değerli abilerim, dostlarım, kardeşlerime senin aracılığınla selam gönderiyorum. Abdülsamet Biçer Zindan, Baratcan Çiçekçi, Şehmus Kurcan, Ekrem Birlik Kınalı, Genco Yavuz, Nusret Aslan, Salih Dursun, Fafi Azat Kaya Sarıcan, Cemal Korkmaz, Vedat Turgay, Eyüp Sayan ve ismini sayamadım. Birçok derliğime sonsuz selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. İradenin yıkamadığı kale yoktur. Sizleri seven sayan Furkan Koyuncu. Furkan'ım sana da sevgiler, selamlar kardeşim benim. Ben Hamza Tarduş, canından çok sevdiğim aslan ve maşallah güçlü kardeşim Harun Tarduş, seni çok seviyorum. Abilerin abisi, çok selamlar gönderiyorum sana. Bu istek şarkım da sana gelsin. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Hamza Bulut Akkuş. Ben Abdülsamet Tarduş, abilerin en kral abisi Harun Tarduş abimin ellerinden öpüyorum. Selamlarımı iletiyorum. Bu istek şarkım Harun abime armağan olsun. Halit Bilgiç, biz yıkılmayız. Ben Taha Hüseyin Tarduş, çok sevdiğim Harun Tarduş kardeşime çok selamlar söylüyorum. Yüreği kadar büyük aslan ve güçlü kardeşim Halit Bilgiç'ten yollarında direnmek şarkısı armağan olsun. Ben Bekircan İşleyen, Harun Tarduş abime saygılarımı sunuyorum. Buradan kendisine minnettarım. Harun Tarduş abi olmasaydı cezaevi çekilmezdi. Zamanı gelince tüm koğuştakilere abi, kardeş, baba oldu. Hepimizin üzerinde hakkı çoktur. Emre Altıntaş annesi rahmet ettiğinde Allah rahmet eylesin, ne kadar çok uğraşıp mücadele etti. Çok şey vardı Harun abimizin, anlatmakla bitmez. İçerisi de dışarısı da emrindeyiz Harun baba. Abimizi görmeye de söylediğimizde delikanlı baba adam diyorlar. Gönülleri fetheden garibanların abisi Harun Tarduş abime Gökhan Doğanay'dan Düştüm Dara Beradayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. T1B9 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Azat Çelik mektubunu aldım. Vallahi çok üzüldüm. Haberim yoktu. Evi arayıp tartıştım. Yine söyleyemedim. Niye söylemediniz diye. Hücreden yeni çıktım üzülmeyeyim diye söylememişler. Aso baba tahliye oldu. Çok şükür salma kendini bırakma. Ben de senin kardeşinim. Şartlar ne olursa olsun unutma. Başın sağ olsun. B18 koğuşundan Torbalı'dan Erkan Aydın. Ayrıca Murat abi Halil Karagöz abime ve dostlarıma Ozan Yazar Mete Dökme'ye de selamlar olsun. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben T3A20 koğuştan Berkan Batur. Aleykümselam Tatarım. Şakran açıkta olan abi ve dostlarım Deniz Karaboğa Uğurcan Bıçakçı attığınız istekleri duydum. Ben bir ay görüş yasağı aldım. 2 ay sonra çıkarım. Sivri Onur İstanbul'un Nesuhcan, Fatih Uğur, İlker Korkmaz, Orhan Şahbaz, Can Zeren Türk, Feyzi Erdoğan yukarıda ismini belirtmiş olduğum bu yüreği güzel insanlara hijyandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Abi bir yükselişle gelen hiçbir kötülük asil ve şerefli bir delikanlının uzattığı tabure kadar derdi değildir. Sizleri seven sayan Berkan Batur. Gecen güzel olsun Can abim Murat. Ben T3A20 koğuştan Berkan Batur. Benimle aynı ortamı paylaşmakta olan abim ve dostlarım Mete Beydili, Sait Faik Ölçen yani Nihat diyelim. Çapa Hakan Ejerel, Cikcik Erhan Durak, Ömer Kütükçü, Aytaç ve Medo Ceviz Kıran bu derlere Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Sabır en büyük sükunetimiz olsun. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Ben Tatar Berkan Batur. Hemen toparlayalım mesajlarımızı. Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmış küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuştan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere Ozan Yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan, Yazar Mert Yüce, Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım karım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi 4 işlem ile sınar. Gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizleri seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkan Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan Yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan Yazar, sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı kurumlarda yatmakta olan bir nolda bulunan Umut Kağan, Gündoğan Doğan, Batuhan Çalıkuşu, Feyzi Erdoğan, iki nolda yatmakta olan Murat Yılmaz, aslan dostum Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Urlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal, son olarak dört nolda yatmakta olan Soner Taş, Oku, Suat Konuk, Murat Devrim, hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Kardeşlerim, diğer kalanları da birazdan inşallah kapanışa doğru paylaşacağım. Haberiniz olsun kardeşlerim. Hemen son mesajlarımızı yavaş yavaş toparlayalım. T3A9'da yatmakta olan kardeşim Yusuf İslam Çetin'e Adanalı Ayhan döneceğim bir gün abisi Veli Deveci'den kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz aslan kardeşim benim. Ben Batuhan Çalıkuşu, Can Özüm, Sezen Çalıkuşu, Sezen'im dün attığın isteği duydum. Vallahi iki gözüm sana diyecek bir şey bulamıyorum. Bitmedi gitti senin bu iletişim sıkıntın. Yapacak bir şey yok, seni çok seviyorum. Bari mesajları yolla, bir de aklım sende bırakma. Ayrıca Seda Aktaş'a da selam olsun. Murat abi Sezen'ime azar birbirinden ille de sen şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan aslan abim Emrah Yardımcı, Erhan Teker, Yunus Gürgen,
1: Hurşit Şeker olmak üzere değerli dostlarım Serkan, Uğur, Nazım Can, Pehlivan, Alper Tatlı, Ferdi Demirbaş, Hakan Uçar, Uğur Bingöl, Umut Fidan, Erdoğan Dikmenoğulları, Resul Kortak, Samet Özdemir, Sezgin Yardımcı, bu değerli canlara Adanalı Ayhan Ateş Olur Yanarım şarkısını çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Can abi Murat Bingöl. Sizleri seven Batuhan Çalıkuşu. Sağ ol Batuhan kardeşim, sizin de inşallah. Vay Koçerom. Ayhan abim. Ya ne şanssız bir adamsın. Seviyorum seni Koçero. Yanında kim var bilmem. Duyuyor mu, dinliyor mu, dinlemiyor mu onu da bilmem. Sana da sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın. Hep bunun duasını ederim sana Koçero. Bir insan bu kadar mı iyi niyetli olur ya? Bazen düşünüyorum da bir insan, bazen kendime diyorum yani niye herkesi kendin gibi görüyorsun ki derim. Aynısını ben de Koçero'ya söylüyorum. Dostumdur, kardeşimdir. Çok da seviyorum kendisini. Ya diyorum ki bir insan bu kadar mı saf olur ya? Bu kadar mı temiz bir kalplilik olur? Bu kadar mı iyi niyetli olunur? Ya hiç mi düzgün bir şey denk gelmez ya? Bazen söylüyorum kendisine. Vallahi ister kızsın ister kızmasın. Ama insanları artık kendin gibi görme. İnşallah duyuyorsundur. Biraz kendini sirkele. Biraz kendine gel ki artık yanlışları kendi gözlerinle yaşayarak değil, görerek değil, hissederek de değil, o an gör. Seviyorum seni. Murat abi, şakranda yatan ruhumun yarısı Şakir. Seninle cennete beraber olmak istiyorum. Zira bu dünya sana doyabilmem için çok kısa, kurban olduğum kocam. Murat abi, şakranda yatan kocam Şakir. Şunu sakın unutma sevgilim. Saçının bir teli yere düşse öpüp başıma koyacağım.

kadar kıymetlisin bende. Çünkü ben seni herkesten, her şeyden çok, kendimle fazla sevdim. İyi geceler. Mehmet Fatih Özışık, seni çok seviyorum. Değerlisin benim için. Her zaman yanında gibi hissettiğin, yanında şöyle diyelim. Her zaman yanında gibi hissettirdiğin için sana çok teşekkür ederim. İyi ki varsın bir tanem. İyi akşamlar diliyorum. Şakran T1 B9 koğuşuna, cam parçam Alperen Kiriş, koğuş arkadaşın Nurullah Özkan ve Deniz kardeşine ve tüm T1 B9 kapalı ceza infaz kurumu koğuşunu Allah kurtarsın. Ben geri biraderim için çalar mısınız rica etsem? Ben geri biraderim için. Evet, toparladık. Eyüp Sayan, Eyüp selamını aldım Abdülkadir'den. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim benim. C13'teki abi kardeşlerim, T3 C13'teki kardeşlerim, abilerim, sizlere de sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13'ten Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Burada senin aracınla T2'de yatmakta olan abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime selam yollamak istiyorum. Can abim, aslan abim, sıkma canını, en kısa sürede hep beraber dışarıda olacağız. Bizler iyiyiz, bizler senin kardeşiniz, sabır en büyük silahımız olsun. Yan Mırın, yan Azadi, bu gece çalan tüm şarkılar aslan abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığında T2'de yatmakta olan abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime selam yollamak istiyorum. Canım abim, aslan abim, sıkma canını, en kısa sürede hep beraber dışarıda olacağız. Bizler iyiyiz, bizler senin kardeşinin, sabır en büyük silahımız olsun. Yan Mırın, yan Azadi, bu gece çalan tüm şarkılar aslan abime armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sen, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdan, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2-15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Baran Koyuncu, kıymetli ağabeylerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu, en kalbi selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hayat bazen insanları farklı yollara savurur ama kardeşlik bağı hiçbir zaman kopmaz. Sizler her zaman özlemle anıyor. Rabbimden sağlık, sabır ve ferahlık diliyorum. İnşallah beklenen güzel günlerde yeniden bir araya gelmek nasip olur. O zamana kadar dualarım ve gönlüm daima sizinle. Sizleri çok seven kardeşiniz Baran Koyuncu. Ben Velat Koyuncu, bugün gönlümden geçen en güzel selamı değerli ağabeylerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Hayat bazen yolları ayırsa da kardeşlik bağı ne zaman ne de mesafe yeniler. Dualarım her zaman sizinle. Rabbim sabrınızı daim, umutlarınızı dik tutsun. Bu vesileyle tüm kadar mahkumu kardeşlerime de selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Sıradaki şarkı, önce canım ağabeylerime, ardından demir kapılar ardında sevdiklerini özleyen herkese armağan olsun. Hasret ve muhabbetle kardeşiniz Velat Koyuncu. Şakran'da yatmakta olan zindan Ahmet kardeşim ve değerli Nusret Aslan abim kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Zaman geçer, günler değişir ama bazı bağlar eksilmez. Mesafe var diye unutulmaz, kardeşlik var diye hatırlanır. Bugün ayrı yerlerde olsak da yarın aynı sofrada buluşur. Sizleri seven sayan Baran Koyuncu kardeşiniz, hasretle sabırla. Hemen son mesajlarımızı toparlayalım. Ali Şakran T1 B4'te yatmakta olan Doğukan Özonur ve bütün B4 koğuşuna yatmakta olan kader mahkumlarına Gökhan Doğanay'dan Cano şarkısını armağan ediyorum. Doğukan'ım, annem elbet bugünlerde geçecek. Annem, seni çok özlüyorum ve çok seviyorum annem. Her zaman arkanda aslan oğlum. Bunu hiçbir zaman unutma kuzum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B18'den Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abim Halil, Karagöz dostlarım Mete, Dökme, Ozan, Yazar. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. C15'de yatan abim Arap Fırat Yılmaz. T3B13'de yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime, Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkant Baran.
Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Canlarım Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7'de yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizleri seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan Can abim, Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekler'in C3C7'de yatan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk geliriz inşallah Halil Karagöz. Murat abim kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok sevenler kaybedermiş bu hayatta. A7'de yatan aslan kardeşim Özcan'a, seni yol, kendine dikkat et, o bize yeter, gerisi teferruat, herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Dostlarım, kardeşlerim, bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Yarın kayıt olacak mesajlar vardı. Kardeşlerim, tahmin ediyorum Allah nasip ederse 7'de başlayacağız artık. Çünkü çok aşırı mesajlar var. Kayıt mesajı yaklaşık, hani sizinle paylaşmaya kalksak, bugün gelen mesajlar hemen hemen 1 saati buluyor kayıt mesajlarımız. Zaten normalde 2 saatlik kayıt mesajlarımız vardı. Allah nasip ederse yarın 7-5-10 geçe Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla başlayacağım. SMS ve koğuş mesajlarıyla. Erkenden de saat 8 öncesi de kayıt mesajlarımızın bir kısmını harmanlayıp sizlerle paylaşacağım. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, bilginiz olsun. Şimdi iki güzel şarkı, müsaadenizle bir çay molası vereceğim. Sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim. Bir kez daha paylaşmış olalım kardeşlerim. İki güzel şarkı sonrası.

şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlar.

0: Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven
1: reklamlar.
2: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298 0551-730-0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Evet, geldik WhatsApp'ı kapattık. WhatsApp'ımızı kapattık, sonlandırdık. Şimdi geldik SMS üzerinden mesajlarınızı paylaşmaya kardeşlerim. Ben kadın kapalı, John 5'ten tahliye olan Sultan Korkmaz. İkrah, ben sizin eve gidemedim. Sabahtan teslim olacağım, beni merak etme, sizi çok seviyorum. Derdilerim Gizem Kanlı, İkrah Alcalı için Tekirdağ, yıkamazlar bizi, armağan olsun. Bence 11'den Muğlalı Emine, B18 koğuşundan Halil Karagöz radyo başına. Büyük aşklar yürek ister, kaçanların değil savaşanlarındır güzel günler. Seni seviyorum Halil Karagöz, İzel'den kızımız olacaktı, armağan olsun. Bence 11'den Işıl Ercan, T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl radyo başına. Ben her zaman seninleyim, gökyüzüne bakman yeterli sevgilim. Seni seven Işıl Ercan Bingöl, Emrah'tan seni seviyorum, çalar mısın Murat abim? Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen, T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Beyki Koğuşu'nda yatmakta olan kardeşim Ercan Tekdemir, yemek ortakları Şahin Baran, Cantaş Demir ve Koğuşu'nda bulunan tüm diğer arkadaşlara Yasin Coşkun abime bin selam olsun. Şerefiyle yatan herkese geçmez dediğimiz günler bitecek, sabır en büyük silahtarı ve özgür günlerde görüşmek üzere. Ercan, seni seven kardeşin Metin Tekdemir, aleyküm selam Metin, sağ ol kardeşim benim. Murat abi iyi yayınlar. Ben İzmir Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, B2 koğuşundan Ercan Tekdemir ve aynı kurumda farklı koğuşlardan Mehmet Aydın ve Acu kardeşlere bin selam olsun. Yürekten yan yana yatmasak da aslan gibi yüreğimiz var. Kalbimiz bir, kuya düşmeden, vefaya girmeden Mısır'a sultan olunmaz. Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf gördü sadece. Yiğide her yer meydan, ümitsize her yer zindandır. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Yarım gelen bir mesaj. Sevgili kardeşim Metin. Ben A5 koğuşundan tahliye olan Şeyda Tamer. Buradan Öznur abla ve Sinem ablama öncelikle her şey için teşekkür ediyorum. Halamla konuştum abla, her şey hazırmış ve herkesi kapsayan bir yasa geliyormuş. Bu arada disiplin affı bekleyenlere de. Kardeşim benim, bu bölümlerini okumayalım, sonra umut veriyoruz, mahcup oluyoruz. Bir zaman onu yaptık, çok mahcup olduk. Şimdi kesinleşmeden bu tarz şeyleri okumak sıkıntı olur bizim için de, umutlandırmayalım. Teslim olmaya gidiyorum şimdi açığa, teslim olmaya gidiyorum. İnşallah tez zamanda özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı ablalarım ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi merhaba, ben T1 C7'den Kaleli Orhan Uğur. Merhaba Orhan, sağ ol kardeşim benim. T3B7'de bulunan canım ciğerim Veysi Uğur. Aynı koğuşta olan Ferhat Turgay, İdris Bahçıvan, Cavit Sevinç. A10'da bulunan abim Hakan Göksal. A14'te yatan abim Yılmaz Güney. İki gözüm Hacı İbrahim Taşan, Fırat Yakut, Murat Yakut, Mehmet Ali Dalbudak, Okan Yıldırım, Ahmet Vardar, Yıldırım Bozda, Halil Bozda abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda olan Damla Yüzbestlere selam, gece

söz. Kaldırıma taş değil, başıma taç olanlardansın. Özgür günler. Orhan, yarım gelmiş bir mesajınız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit. Kader birliği yaptım dostlarım. Kaleli Orhan, Ferhat, Turgay, Can, Dede, Murat, Ahmet, Vardar. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarım Polat, Gezgiş, Derman, Alınca, Muhittin Alınca, Yusuf Keskin, Ayhan Kılıç, Ömer Şen. Bu dostlarıma selamlarım Bakidir. Gece söz, annemin, babamın vardı, ablamın arkamdaki gölgesi her şeye bedel. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi, ben T2A19 koğuşundan Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın. Öncelikle dünkü annemden dolayı yapmış olduğun güzel temenniler için çok çok teşekkür ederim. Ayrıca Murat abi, dün kadın kapalıda bulunan Gamze Çakal isimli kişi benim öz yeğenimdir. Zaten kendisi de bu konuyla alakalı rahatsızlığını dile getirmiştir. Senden ricam, benim yeğenimin ismini zikreden arkadaşa söyler misin? Bu yapmış olduğu yanlışlığı düzeltsin. Zaten sen de bu konuyla alakalı gereken hassasiyeti gösteriyorsun. Onun için de yarım gelen bir mesajımız. Vallahi o kardeşimiz kimdi bilmiyorum ama o gün bugün öyle bir yanlışlık olmadı diye tahmin ediyorum. Ben TK19 koşulan Kürt Aydın Şakran Kadın Kapalı Cezaevinden Tuğçe Kundakçı, Neşe Gürbüz, Rabia Taşkesen, Hülya Bayraktar, Kürt Aydın'dan size selam olsun. B1 koşundan yeğenim Gamze Çakal. Onu yanınıza istek yapın, ona sahip çıkın, yanınıza aldığını radyo başına bekleniliyorsunuz. Allah hepinizi kurtarsın. Kadın Kapalı B3 koşulan Tuğçe Kundakçı, A19'da yatmakta olan Taner Kundakçı'ya selam olsun. Ana sayfamızı yenileyelim. Bugün ayın 30 oldu. Malamını, ay bitti. Allah, Kur'an'ım ay bitti. Evet, hemen iki sayfa daha açalım. Murat abi, ben Eylül, Menemen R tipinde atan Burak Irak'a kendinden nefret ettirdin. Keşke hiç hayatıma girmeseydin. Yaşadığım her şey için çok pişmanım. Beni üzen, bana yazık olmadığını düşünmen şarkı olarak geceler yangın virane kıvırcık hali. Canımın içi her şeyim Şakran, T1'de yatan A4 koğuşuna sevdiğim adam. Kalbim, mahkeme tarihi belli oldu. İnşallah en kısa zamanda buradasın. Çağatay Çeşme, yani der namı der chat. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 3 nolu A13'ten Barış Ercan, İsmail Ercan kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Zindanı bize saraya çeviren Mustafa Turan, yani Mute akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, yani Big Boss, Barışcan Kart almış dostum, Ercan Ekin delikanlı kalpli aslan kardeşim, Devran Kocaman, Alpaslan Aldanmaz, Çimentepeli Çapız, öyle yazılı valla Barış, Çimentepeli Çapiz, Nasır İnan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Emin Rutbil, Mert Kırak. Bu derlere bin selam olsun. Şu sözümle bitirmek istiyorum. Aslana akıl, güneşe doğana kadar lazım. Yarım gelen bir mesaj Barış kardeşim. Öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben 3 nolu A13 koştan Mustafa Turan, yani Mute Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz yanlışlık var Mustafa bunda da. Şöyle diyelim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerde bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a yıldız, Silve'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koğuşundan Mustafa Turan, yani Mute. Başta kadar birliği yaptım dostlarım. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emir Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekin, Batuhan Ekşioğlu aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat ve Foç Aşık'ta bulunan dostum Mert Deniz'e selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mehmet Emin. Aleykümselam Mehmet Emin kardeşim. Ben hemen C2'de yatan Aslan Kekom Reis Harun Güven radyo başına. Aslan kardeşim, her zaman aklımızdasın, her daim yanındayız. Allah'ın izniyle çok yakında sen de bizimlesin. Sana ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Ferhat Tunç Özgürlük Çiçeği şarkısı kardeşin Hatice'den sana gelsin, seni çok seviyoruz. Ben Ayvalık Kadın Açık'tan Funda, kalbim Ferah Şakran, B13 koğuşunda olan kalbim adam Mehmet Aktaş.
Seni seviyorum. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Aşkım Uygar Doğanay ateş ediyor. Sevdiğime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C2'de yatan aslan kardeşim Harun Güven radyo başına. Harun'um, Tuğçe ben. Kardeşim namın her zaman ayakta, her zaman burada. Aslanlar gibi geleceksin yanımıza. Sana mektup atacağım. Orada kendine iyi bak. Allah'a emanet ol canımın içi. Aleyküm selam kız kardeşim. Değerlim olan B13'te bulunan Mert Toprak radyo başına. Seni seviyorum. Gözden her ne kadar uzak olsan da kalbimde bir yerin var, bunu bil. Sabırla beklenen sevda sınanır, büyük ve sınanır, büyür ve sonunda kavuşur, tıpkı Züleyha ve Hazreti Yusuf gibi. Ben zalimin kızı. Allah'a emanet ol. Ozan Dino Oyare. Selamlar sana Murat abi. Ben Rabia. Aleykümselam kız kardeşim. Ben hemen C2'den Harun Güven radyo başına. Harun abi, sana bağırarak söylüyorum. Yakında yanımızda ol diye dua ediyorum. Sen çık, sana söz, Afyon Termale tatile göndereceğim. Tabii ki bizsiz olmaz. Hepimiz Zara, Hale, Mina, Hatice, hepimiz seni dört gözle bekliyoruz. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın reis Harun Güven. Şakran T4A19 koğuşuna yatmakta olan Kaan Sultan Öcal ve Dodo Çakıcı kardeşlerime çokça sevgiler. Unutmayın, biz çaresiz kalmayız. Allah bizimle. Az daha sabır, güneşli günler bizim için de doğacak. Koğuşunuzdaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Ben Emircan Erdoğan. Ben T3B9 koğuşundan tahliyeci Emircan Erdoğan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal abime, sevgili Cumhuriyet'ten Şeyto abime, daha ismini sayamadım, tüm abi kardeşlere selam olsun. Unutmayın ki bu dört duvar kime kalmış ki sizlere kalsın. Hiçbirinizi unutmadım. Hepiniz kalbimdesiniz. Bir şey ihtiyacınız olursa maddi manevi sizlerin yanındayım. Hepinizi çok seviyorum. Her doğan güneş umudunuz olsun aslan abilerim. Ben Bilge Nur Kavas, Bezoş'um. WhatsApp'tan yazamadım. Bugün uyuyakalmışım. O yüzden SMS'ten yazıyorum canımın içi. Bugün babamla balık yaptık. Aklıma sen geldin. Keşke yanımda olsaydın. Beraber oturup yeseydik. Ben dışarıdayım ama inan ki hiç aklımdan çıkmıyorsun. Yaptığım her şeyde aklıma geliyorsun. Seni çok seviyorum. Bugünlerde geçecek. Hiç merak etme. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben Sinan Da, Şehmus Mazlum Sürer'e selam olsun. Çağlayan isminde bir yeğenimiz gelmedi. Gelirse baş tacıdır. Rafet Kale kardeşimin de selamları var. Selamünaleyküm Murat abi. Hatun Dere, Hızır, Mücahit, Amak. A15 koğuşu bir tanem. Güzel gözlüm. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet. Sabır sevgilim. Verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah seni benden, beni de senden eksik etmesin elbet. Bir gün Hızır'ım. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bayraklı'dan Berkay Malak. T2C5 koşun olan aslan abilerin Vahap Aksoy, Kubilay Çağlar, Engin Afşar, Bekeş Baron, Kadir Bayrak, Gökhan Sara, Süleyman Bulut dostlarım, Abdullah Altun, Melihcan Kürşat, Deniz Emirhan Temel, ayrı kurumlarda olan abi dostlarım Suat Konuk, Sait Sayın, Ferhat Turgay, İlker Kılıçkaya, Ege. Yalnız bu derlere selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan Resul Altun, T2C5 koşunu olan aslan abilerim Abdullah Altun, Vahap Aksoy, Kuvilay Çağlar, Engin Afşar, Bekeş, Kadir Bayrak, Gökhan Sara, Süleyman Bulut, Abdullah Altun, Melihcan Kürşat, Deniz Emirhan Temel. Bu derlere selamlarım bakidir. Murat abi, biz T1A16'dan eski Çamlıklı Fatih Boran, Enes Efe ve Uğur Tezcan, bizim için değerli olan abimiz Mehmet Akgül yani Külli koş. Seni yanımıza bekliyoruz A16'ya. Seni seven Fatih Boran, Enes Efe, Uğur Tezcan. Geceyi dostum Mert Kahraman'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Bizi bir bilene sormadan kendi başınıza iş yapmayın. Aleykümselam kardeşlerim. Murat abi, biz T1A16'dan ben eski Çamlıklı Fatih Boran, yakışıklı abim Kurtuluş Şakarlı, derli abim Çıran Ateş'e selam ediyorum. Sizleri seven eski Çamlıklı Fatih Boran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık'tan boz yakalı Arap İsmet. Aleykümselam İsmet kardeşim. Burada kader birliği yaptım can dostum. Ali Koç Yiğit'in doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerinle geçirmeni dilerim. Benden değerli dostum Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun.
Abim ben Sezen Çalıkuşu. Eşim Batuhan Çalıkuşu. Merak etme ben iyiyim, sıkıntı yok. Seni seviyorum. Not: Sezer Akgüs can parçam. Cuma sabahı. İç görüş için dilekçe vermeyi unutma. Abi eşim için Yıldız Silve çat kapı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben İzmir Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B2 Koç'tan Ercan Tekdemir. Aleykümselam Ercan kardeşim. Aynı kurumda ve farklı koğuşlardaki Mehmet Aydın ve Acu kardeşlere bin selam olsun. Yürekten yan yana yatmasak da aslan gibi yüreğimiz var, kalbimiz bir. Kuyuya düşmeden veya girmeden Mısır'a sultan olunmaz. Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf gördü sadece. Yiğide her yer meydan, ümitsize her yer zindandır. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan B2 Bıçakçı Koğuşu'ndan aslan kardeşim Ercan Tekdemir'e Çiğli'den Aytaş ve Metin kardeşinin çok çok selamları var. Cansın. Aleyküm selam kardeşlerim. Sevgili Murat Bingöl abim, kadın kapalı B10'da yatan Ceyda Kaya kardeşime, ben hemen kapalıda yatan Mahsun geldi ve canımın içi olan Ceyda'ma Sezen Aksu'dan sen ağlama çalar mısın? Ben senin yağmur aslan, unutmayın kardeşlerim, ben her zaman aslan gibiyim. Aleyküm selam kız kardeşim. Murat abi biz C8'den Ruşen, Ak Yıldız Bahar, Öztanık, Ayşen, Yaprak, Hanife, Eren, Ulu, Burcu, Güneş, Çalan radyo başına. Bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun. İyi ki biz bizim kardeşimiz olan... Yok şöyle diyelim. İyi ki biz bizim kardeşimiz oldun. Yeni yaşın sana özgürlük getirmesi dileklerimizle seni çok seviyoruz. Sıradaki tüm şarkılar Burcu Güneş Çalan'a gelsin. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan başta abi dostlarım, başta Azat Başak, Boksör Mahmut, Aygün Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Şahçıyan Kurt, Ozan Bayar, Kaya Karaboğa, Mustafa Umut Ak, Abdullah Gezer, Şeyh Musdemir, bu abi dostlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Karanlıklar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran'da yatmakta olan Sudenaz Karadaş Müjde Kırtay radyo başına. Annem Suden benim nazlı kızım. Bir kere konuşamadım seninle. Tutanak yedin ama olsun. Sıkma canını annem. Bu hafta kapalıya geleceğim, kurban oldum benim. Göz bebeğim sen benim kolum kanadım her şeyimsin. Seni çok seviyorum canım ablam Müjde Azat, sana geleceğim. Haberin olsun seni her şeyden. Şöyle diyelim, seni her şeyden çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak diyelim. Allah büyük can parçalarım. Annem çok selam söyle, öptüm. Abam annemi özlemen ve beklenensin canlarım. Valla karışık kardeşlerim mesaj, anca toparlayabildik. Neşe ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Dün sesini duyunca bugün günüm güzel geçti. Yine tam üzgün olduğum anda yetiştin. Hayatımın en zor dönemlerinde gelip ışıkları yaktığın için teşekkür ederim sevgilim. Sesini bile bütün üzüntülerimi unutturmaya yetti. İyi ki varsın ve hep hayatımda ol, çünkü varlığın çok güzel, dualarım seninle. Seni çok seviyorum ömrümün baharı. Rabbime emanet ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat ve Yakup Işık İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan abi dostlarımız, başta Azat Başak, Boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Şahçıyan Kurt, Ozan Bayar, Ahmet Kaya Karaboğa, Mustafa Mutak, Serhat Akkaş, Doğuş Yılmaz, Şeyh Musdemir, Cüneyt Gültekin, Abdullah Gezer. Bu abi ve dostlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Karayazı bu derlere armağan olsun. Ben Menemenli Namıdar Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli olan eşim Nazan Demirhan. Aşkım biziz, bizi düşünme. Çocukların sana selamı var. Memo 2-3 güne açığa çıkabilir. Murat Foça'da Mehmet'in haberi var. Bizi merak etme, kendine iyi bak. En kısa zamanda yanımızdasın Nazon. Bugün çalan şarkılar sana ve masanı paylaştığın arkadaşlarının olsun. Seni seven Namıdar Muro. Biz Seymen Erişli ve Emirhan Polat İkinoğlu B7 koşuna yatmakta olan dayımız Azat Başak ellerinden öperiz. Allah şifa versin dayı. Rabbim yardımcın olsun. İbrahim Dizdek Düşme şarkısı armağan olsun. Biz Seymen Erişli ve Emirhan Polat. Azat kardeşim geçmiş olsun. Rahatsızsın herhalde. Allah senin de şifasını bekleyen kullarına da Rabbim şifasından versin.
Ben Menemenli namıdar Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, aşkım bu söz sana beklemek yoruyor belki ama senden vazgeçmek aklımın ucundan bile geçmiyor. Her şeyim Uygar Doğanay'dan Canıma Can olan kadın şarkısı sana gelsin Nazom. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat, İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan Can abim Rona Çiçeği. Selam olsun, bugün paranız yoktur, yarın olabilir, mevkiniz yoktur, yarın olabilir. Lakin bugün şerefin yoksa yarın da olmaz. Vesselam Hozan Dino, Hive parçası armağan olsun. Diyarbakır'dan İzmir TV'de yatmakta olan Veysel Kaplan'dan diğer kardeşe inşallah tez zamanda kavuşman dileğiyle abim. Ben B5'ten Çimentepe'li Ayşegül, A5'te olan Diyarbakırlı Şikom. Karşımdaydı yine kolumu kanadımı kıran güzelliğin seni sevmek koğuşundaki, şöyle diyelim, seni sevmek konusunda kendime hakim olmuyorum. Böylesine bırakmışken kendimi sana, sen sakın bırakma ellerimi, düşerim yoksa. Murat abi Şikom'a Fundi Gamzen'de Uyut Beni şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da çok selamlar, iyi yayınlar, seviliyorsun abim. Sağ ol Ayşegül kardeşim. Bir şarkı sayfamı yenileyim. Bir şarkıdan sonra kaldığım yerden devam edeceğim.

0: Evet, kaldığımız yerden devam.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Berkay İtir. Aleykümselam Berkay kardeşim. T4'de 5 koğuşla yapmakta olan canım kanım abilerim Civan Acar, Vedat Acar, Velat Yüce, Mehmet Fatih Özceşik, Şakir Söylemez, Köroğlu, Cavit Gürda, Çetin Temel, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Arifcan Akçaoğlu, İbrahim Ethem, Meral abi kardeşlerime çokça selam ediyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak hayallerimiz var. Tüm T4'de 5 koğuşuna selam olsun. Ben Berkay İtir. Murat abi ben Berkay İtir. Bu gece çalan en güzel şarkı canım kanım abim Civan Acar'a gelsin. Ben T4'de 5 koğuşundan tahliye olan Berkay İtir. Murat Bey şakran kadın B9'da yatan namı der Çingenem Bahar Zengin radyo başına. Unutma güneş parlarken herkes seni sevebilir ama gerçek kimin sevdiğini fırtınalar estiğinde anlarsın. Küçüğüm. Valla fırtına da esse, volkan da patlasa ben çocuğumu ölene dek seveceğim. İlk çıkan şarkı Asi Çakır'dan Bahar Zengin'e, Rohni Zengin'e ve B9'da yatan Rum tüm arkadaşlarıma gelsin. Hayırlı yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Özal İlhan. Aleykümselam Özal kardeşim. Kadın kapalı C6'da olan her şeyim Gülay İlhan radyo başına. Gülüm nasılsın? 10 gündür haber alamıyorum senden. Sorunlar çıkmış herhalde. Yarın Yağmur kardeşimin babası ziyaretine gelecek bana. Oradan kesin haber gönder seni. Çok merak ediyorum. Mektubun da gelmedi. İyice merak içinde kaldım. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Ben de koğuştan alındım. Haberim vardır inşallah. Blok 3 sebebi yar şarkısı çalar mısın abim? Ben T1B3'ten Volkan Kızılyel, aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Baran, Berşe, Devran, Tercan, Semih, Ferhat, yok Devran, Tercan, Serhat, Çelik, Bedirhan Akkoyun, Yiğit Turan ve ismini sayamadım tüm Güzeltepe çocuklarına selam eder. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Ben T1B3'ten Volkan Kızılyel, Murat abi senin aracınla buradan selam yollamak istiyorum. Fırat Gizgin, Nurullah Öncü, Sergen Temel ve Yiğit Tural. Hepinize selamlar olsun. Sağ ol Volkan'ım. Hemen sayfamı bir kez daha değiştireyim. Hemen şu tarihimizi de değiştirelim. Babam Müslüm'ün dediği gibi güzel bir şarkısı vardı. Gönlüm iflas etti aşk pazarında. Koçer abi da sana gelsin. İnşallah dinliyorsundur. Güzel bir şarkı. Sana da gelsin. Sana da gelsin değil, sana gelsin özellikle. Gönlüm iflas etti aşk pazarında. Alıp satacağım bir şey kaldı.

alıp vereceğim, kimse kalmadı dostum diyeceğim, kimsem kalmadı ıssız bir köşeye ser.

vereceğim. Kimse kalmadı dostum diyeceğim. Kimse kalmadı. Bu dünya yıkılsa aldırmam artık. Bir taşı yerin.

bu dünya yıkılsa aldırmam artık. Bir taşı yerinden kaldırmam artık.

alıp vereceğim. Bir şey kalmadı dostum diyeceğim. Kimse kalmadı ıssız bir köşeye ser.

0: Diyeceğim bir şey kalmadı, dostum diyeceğim kimse kalmadı, dedi baba. Hadi son mesajlarımızı da paylaşalım, müsaade isteyelim. Ben Tebir Bey, 3'ten koğuşundan Volkan Kızılyel. Benim için değerli olan can dostum Ahmet'in aslanı Harun Tardoş'a seslenmek istiyorum. Harun'um, iyi dileklerin için teşekkür ederim. İnşallah sen de tez vakitte ailen ve sevdiklerinle birlikte olursun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni seven dostum Volkan Kızılyel. Ben T1 B3 koğuşundan Yasin Akçay. Aynı kurumda farklı koğuşlarda olan can dostum Osman Daşkın. Osman Daşkın, dün selamını aldım kardeşim. Zaman her şeyi eskitir, ancak bir tek kardeşliği eksiltmez. Sen benim can dostum kardeşimsin. Özgür günlerde buluşmak dileğimle. B5'te olan annem Çimentepe'li Ayşegül. A5'te olan anne yarım Diyarbakırlı Şükom. Ben kızınız Nisanur. Cezaevi 4 duvar, bir kapısı var. Yazan bir katibi var, takılan kelepçe saat değil, ayarı var, yılları var, unutma. Cam parçam her mahkumun bir taliyesi var. Güneş doğdukça özgürlüğün temsilidir. O güne size de doğacak, alsan aslan anam diyelim. Evet, aslan anam. Abi Burak, abi ben Burak Şakran, teki ceyki koğuşuna yatan canım dayım Birhat Bayhan. Seni çok seviyorum canım dayım, çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Allah'a emanet ol. Dayım için Enver Yılmaz, gönül darda ben zordayım, çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet dayım. Kemalettin Argın'a gelsin. Tefo Seko Kibari Yak Gel. Foça cezaevinde olan Bora Gündoğdu'ya bu mesajım. Yaşadığımız kötü şeyleri belki unutturamam ama kabul edersen daha iyisini yaşatırım. Seni hala seviyorum. Bundan şüphen olmasın yaralı kuş. Sen gelmeden olmadan iyileşmiyoruz. Zaten beni unutma. Çünkü ben seni unutamıyorum. İyi gecelerin olsun. İzmir'den İG. Selamünaleyküm Murat abim. İyi yayınlar. İyisindir umarım. Ben Ferhat Kızıl ve Mert Kızıl. Aleykümselam kardeşlerim. Çok şükür. Hep beraber yol alalım. İkinoğlu B10 koğuşuna bulunan Şaban Delen dayımıza selamlarımızı iletiyoruz. Rabbim seninle olsun. Selametle. Ahmet Kaya Selda şarkısı armağan ediyoruz. Tüm kader mahkumlarının Allah yardımcısı olsun. Selam Murat abim. Ben C8'den Gamze Batur. Aleykümselam kız kardeşim. Manyak kocam... Ceyhun ben demiyorum Kur'an'ıma. Manyak kocam Ceyhun Batur. Kalbimi yolluyorum ve canım kanım Nezahat Çokyar ve onun derdisi Mehmet Can Yıldırım ve benim kardeşim derdim Seda Uyar ve onun derdisi Aliş Aktaş ve can dostlarım Bergamalı Hasret Yağmur Türkileri ve koğuşumuzun çılgın kadını Gülbahar Ecelli oğluya selam eder. Geceye bir söz bırakırım. 100 kelime söyleseniz 99'u yalan, biri şüpheli. Bu arada bu lafı 10. köyden kovuyorum. Murat Bey, Şakran kapalı cezaevinde yatan Nuran Gökçen radyo başına. Kızım ne yapıyorsun? İyisindir inşallah. Canını sıkma. Elbet alacağız seni oradan. Dikkat et kendine. Seni seviyorum. Herkesin de selamları var sana. Gülcan Ecelli oğlu kardeşim, senin çocuğun bugün tutuklanmış. Canını sıkma. Elbet bunlar da gelip geçer. Allah yardımcınız olsun. Yanımda aslan gibi kardeşim var. Bu şarkı Naciye Güler ve Gülcan Ecelli oğluna gelsin. Dilber Aydan bana bunu... Bana bugün mapuslar gelir şarkısını çalar mısınız Murat Bey? Öncelikle Murat abi, ben Menemen Açık'ta yatan Caner Kaya, Kadın Kapalı'da yatan biricik eşim Nazar Alınca. Seni çok özledim, çok seviyorum bir tanem. Cefasını çektiğimiz bu günlerin sefası da gelecek. Güçlü Soydemir'den bir şarkı nazarıma armağan olsun. Ben İlyas Yıldız, seni çok özledim. Bana mektup atar mısın? Ayşo ben, perişan öldüm sensiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben minik Emre Çetin Engin Avşar'a selam olsun. Hasan Saltan'ın selamları var, Hasan Saltan abinin de selamı var. Dün akşam rahatsızlandım diye kampüste sıkıntı yok. Görmek istersen oradayım, Allah'a emanet ol. Aleykümselam kardeşim. Murat abi, ben C11 koğuşundan Kader Erke. Öncelikle C11 koğuşundan Kader Birliği yaptım değerli arkadaşlarım. Turgut Argaç'ın eşi Esra Argaç ve Fatma Yüksel'e selam olsun. Sizleri seviyorum. Gece bir söz. Hayattaki en büyük zafer düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar. Tekirden yıkamazlar beni şarkısı armağan olsun.
1: Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan kardeşim Cansu, Seda, Gül, Bahar, bacım iyisindir inşallah. Bizi merak etme. Kızlarla oturuyoruz. Herkesin çok selamları var. Çağla'nın annesini aradım. Telefonu kapalı, ulaşamadım. Çok selam söyle Şima'ya, Çağla'ya, Ezo'ya. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Kardeşiniz Çağla Gül Bahar. Ben Kale'den Asi Çakır, Şakran Kadın B9'da yatan Bahar Zengin'e sesleniyorum. Değerli dostum, eşyaları aldın mı? Hiç haberim yok. Bir de fotoğrafları göndermişsin artık. Valla sinir geldi bana. Neyse dostum, unutulmaz bir değerin var biliyorsun. Her daim emrindeyiz. Bahar abla Müslüm'den sebepsiz ayrılık sana ve Rohni Zengin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, biz T1 C8'den Resul Kartal Çağdaş Hep Bektaş oğlu ve Gökmen Akgül, aleykümselam kardeşlerim. TK19 koşuna kardeş koğuşumuzda bulunan değerliler başta Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın ile Ozan Ahmet Kartal ve ismini yazamadığımız tüm A19 koşuna selam olsun. T1A2'de bulunan dostumuz Devran Karahan, umarım en kısa zamanda yanımızda olursun, sana da selam olsun. Sizleri seven sayan Resul Kartal Görkem. Şakran cezaevi T1B14'te yatan aslan sevgilim Sait Çelik, Müslüm Gürses'ten seni yazdığım şarkısı benden sana gelsin. Unutma ki hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Cennet bile ölüm ister sevgilim. Sevildiğini ve beklendiğini unutma. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B14 galericiler, plantacılar koğuşundan Sait Çelik, namıdar Kürt Bedo. Aleykümselam Sait, sağ ol kardeşim benim. Buradan baba yarısı olan amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Kenan Dilek, Aslan Sadullah Başat, Samet Tural, dostlarım Halis Uçar, Namıder, Sarı Uğurcan, Tekin yani Esko ve Sivaslı Osman Güneş'e çok selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceyi Yalçın amcamın sözüyle kapatmak istiyorum. Her gülen sanmasın ki ağlamaz, her ağlayan sanmasın gülmez. Düşmeden kimse burayı bilmez. Yarım gelmiş Sait bu mesajında. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T-tipi kapalı cezaevi B14 koğuşundan Yalçın Öztanık. Aleykümselam Yalçın abişim, sağ olasın. Buradan senin aracılığınla sevdiklerime seslenmek istiyorum. Öncelikle kadın kapalıda bulunan eşim Bahar Öztanık, başka kurumlarda bulunan oğlum Nihat Öz,

Öztanık, Ayhan Öztanık, Eyüp Öztanık, Yusuf Öztanık, Hamit Ercik, Ziya Ercik, Özgür Ercik ve bir nolda bulunan yeğenlerin Burak, Ceylan, Yusuf, Ceylan, Muzaffer, Şahan, abim Serdar, Özcan ve dostum Ferdi Bingöl'e farklı kurumlarda bulunan babam Ayhan, Ok, Oktay, Ok. Vallahi yarım gelen bir mesaj abi kardeşlerim. Murat abi, ben Aliye Şakran, kadın kapalı John bir koşuna yatmakta olan derli bir o kadar da kıymetli Kader Erke'nin annesi Asine Erke. O benim sarı papatyam, biricik kızım, çok sevdiğim canımın içi, az kaldı kızım, dayan kavuşacağız. Herkesin aydınlığa çıktığı gibi sen de evine geleceksin, seni çok severim canım kızım. Şenol Evgi'den Ablan Taş gibi şarkısı güzel kızıma armağan olsun. Şakran, cezaevinde yatan Deniz Karaboğa, mısra mısra yazdım seni kalbime. Tam uçurumdan düşerken tutundum o gözlerine, o sıcak bakışlarına, hasret rüzgarları esiyor. Yazın ortasına üşüyor ellerim sen olmayınca, gönderen Aliye Güneş Reşi. Kadın kapalıda yatmakta olan İzmir'in asi kraliçesi Pınar Altunsoy, can dostu Mine Doğan ve Kübra Sulu'ya Murat Göğe Bakan'dan diğer yarım şarkısını armağan ediyorum. Şakran, Beyon koğuşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kanık, seni seven eşin Hakçan Kanık, seni çok seviyorum aşkım bir tanem, sen benim canımsın kadınımsın bir tanem can tanem, kısa zamanda yanımızdasın inşallah bebeğim. Aşkım inşallah sen değilsindir, seni çok seviyorum, sana ve koğuş arkadaşlarına, Gürcan, Ceyda ve sana, tüm koğuş arkadaşlarına selamlar. Bu şarkı da benden size gelsin, Kenan Aslan'dan sevene bu yapılmaz armağan olsun. Şakran, T1B9'da yatan kardeşim Okan, bir çere selam olsun, Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Ben Bera Musa Kayeoğlu, İzmir Kadın Şakran'da yatan Rumeysa kardeşime söyler misiniz? Kenetlenmişsin kalbime ilmik ilmik bebeğim. Kardeşim, senden ayrı geçen her gün seni ne kadar çok sevdiğimi ve özlediğimi bana bir kez daha hatırlatıyor. Bil ki hiçbir zaman yalnız değildin. Dualarımda, kalbimde hep seninle, umudunu hiç kaybetme. Bu günler geçecek ve yeniden birbirimize sımsıkı sarılacağız. Ben Bera İzmir Kadın'da yatan belki oku koğuşundan Rumeysa Kınık kardeşime söylüyorum. Oradaki hiçbir kişi bizim dostluğumuzun önüne geçemez. Ben seni oradayken bile kıskanıyorum. Çık sen benimsin. İyi geceler, saygılar. Murat abi, ben Özben Güneş, T1B16'da yatmakta olan başta diğer kardeş Ali Endek Osman Temel Mustafa Toprağa selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca Kolombiya'daki dostlarımızdan Sivaslı Bayram Koçit abime selamlarımı iletmek istiyorum. Musto, bugün aradın ama telefon düşmüyor. Bilgin olsun, Allah'a emanetsin. Diyar olmaya olmaya. Ben İzmir Hatay'dan Aykut Emsun. Abi Şakran, C5 kadın kapalı yatan Zeynep Kocabaşa ve C5 koğuşuna yatan herkese gelsin sıradaki şarkılar. Annem az kaldı güzel bizimle seni... Az kaldı güzel bizimle seni çok seviyorum. Bu arada avukatla konuştum, her şey istediğiniz gibi gidiyor dedi. Bundan iyisi can sağlığı, inşallah yakında yanımızdasın annem. Zeynep Kocabaş, oğlun Aykut Emsun.

Sedat Elmas. Vay baba Sedat. Kardeşim yazmış. Abi seni dinlerim. Sana da çok çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sedat Elmas. Sedat'ım Allah razı olsun. Sedat kardeşimin tahliye olduğu koğuşa ve tüm dostlarına, sevdiklerine çok çok selamları var. Sedat Elmas kardeşimin T1B14. Evet, T1B14 koğuşu. Amcam Yalçın Özsanık, gözlerinden öpüyorum kardeşlerim. Fuat'ım, Kadir'im, Şahin'im, Samet'im, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim sizinle olsun. Onlara bu gece çalmamız gerekiyor. Çalmamız gerek ama Murat abim, yakamozu çalarsan bence sen o kafes onlara kalmayacak. Rabbim hepinizi kurtarsın inşallah. Sedat Elmas. Eyvallah Sedat'ım, çalarız. Baş tacısın. Sağ ol Sedat'ım, Allah razı olsun. Yine güzel kardeşim. Evet. Şakran kapalı kadın cezaevinde olan kardeşim Gamze Yuvanç'a buradan sevgilerimi iletiyorum. Canım kardeşim, ben Ayşe seni çok özledim. Güzel kardeşim benim. Burada her şey yolunda, aklın bizde kalmasın. Herkese sana selamı var. Hepimiz dört gözle seni bekliyoruz. Allah'ın izniyle bir an önce geleceksin. Kendini sıkma, üzme. Lider Bektaş Turhan Sırtlan, ağlarım şarkısını çalar mı?

Yanarsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Evet kardeşlerim, son mesajımızı da paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim. Şakranda yatan Berat Kurtay: seni ne kadar sevdiğimi anlatmaya ömrüm yetmez. Seni seviyorum eşim, iyi ki tanımışım, seni seviyorum. Şakranda yatan Berat Kurtay: iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın sevgilim. Seni çok seviyorum, her şeye rağmen her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum. Bugünlük bu kadar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kafalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin. İyilik, güzellikler sizlerle olsun. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle sevdikleriniz olsun. Yarın yine inşallah, yarın aynı derken saat 7 çeyrek geç Allah nasip ederse. Yarın çünkü kayıt mesajları çok aşırı derecede var. Sağ olsun kardeşlerimiz göndermişler. O yüzden çok da geçe bırakmayacağım artık. Mümkün olduğunca artık 7'yi çeyrek geçe başlayacağım Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla. Bir kez daha bunu paylaşmış olalım. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbime emanetimsiniz. Hoşça kalın.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

bana memleket, bana su, bana tat, bana uyku, bana rüzgar gibi gelen sevgilim. Gülüşünü

senden önceme ve sana ait olmayan. Son hayalim, ne güzel şey seni sevmek. Elleri küçük sevgilim, ne güzel şey seni hatırlamak.

son sözüm. Keşke bu gece bir gelincik çiçeği takabilseydim yakana Karadeniz'in bahçelerinde. En güzel bestelerimi yalnız sana söyleyebilseydim bu gece. Mehtap uyanmadan güne merhaba diyebilseydim. Okyanus kalbinde bir yelkenli gibi sarhoş olup sahillere vurabilseydim. Açmaya duran gülüm, işitiyor musun beni? Ustanın deyimiyle şu kainat denen nesnenin içinde en çok sevdiğim yürek, üzerine en

altında yatan bir nur topu üç küle ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onlar. Gittiler ana sütüne bile doyanmadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada birinci görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler.

durdu Anadolu'mda. Mavi göz, kara gözlü, ela gözlü bebeklerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan, benim oğlan benim yaşıma bastığı zaman ben bu dünyada olmayacağım. Evet. Ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı, bütün çocukları sallayan mavi atlas döşeli bir beşik.

son hasret, son söz, mertanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım benim.